sayısı yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime yakalandım. Uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Aşk haklıyız.

kilitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kilitledim kalbimi,

iyi müzik, en iyi program. Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen

Ektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakaratı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

ve en güzel şarkılarla sizlerle birlikteyim. Berksan Çilek şarkısıysa 90'lı yıllardan günümüze kadar gelen keyifli ve güzel şarkılardan bir tanesi. Retro'ya 2002 yılında yayınlanan Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sandık Lekesi ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Talim 1999 yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümü Serseri Mayın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımız

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

tatlı bir bahar havası estirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Aldinç ile devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Levent Yüksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız Sah Beni Bırakındı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında

0: Amerika'da %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 12 Mayıs Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB İltisak Hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir." diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
4: yerine.
3: Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
11: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
10: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: En iyi müzik, en iyi program.
2: Radyo Ülke.
4: Son 2, 3...

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplarım var. Hani böyle bazı sorular aklımıza gelir ama cevaplarını aramaya üşeniriz ya da ne bileyim o anda çok da fırsat yoktur. Sonra da unutulur gider. Tam da o tip sorulardan bahsediyorum. Hazırsanız iki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

Eski fotoğraflarda insanların neden hiç gülümsemediğini biliyor musunuz? Fotoğraflar ve videolar modern dünyanın gerçekten ayrılmaz bir parçası artık. Halbuki bundan yalnızca 100 yıl önce bunlardan bahsedilmiyordu bile. Eski fotoğraflara da hani göz gezdirdiğimizde aslında insanların gülümsemekten kaçındıklarını fark ediyoruz. Mesela 19. yüzyılın en büyük trendlerinden biridir fotoğraf çekmek. İmkanlar kısıtlı olduğu için de son derece ciddiye alınan bir iş aslında. Bu da fotoğrafların alışık olduğumuzdan çok daha ciddi olmasına sebep oluyor. Eski fotoğraflarda insanların neden gülümsemediği pek çok uzman tarafından araştırılmış ve ortaya da farklı teoriler atılmış. Ben de bugün size bu teorileri araştırdım. Eski fotoğraflardaki insanların gülümsememesinin ardında yatan bazı nedenler var. Merak edenler için az sonra buradayım.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlikte

birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı

0: telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübe satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Az önce demiştim ki eski fotoğraflarda acaba insanlar neden gülümsemiyorlar? Uzmanlar bunun altında yatan nedenleri araştırmışlar. Mesela sağlıklı dişlere sahip olamadıkları için olabilir diyen bir kesim var. Biliyorsunuz 19. yüzyılda kişisel bakımlarına bugünkü kadar özen göstermiyordu insanlar. Elbette bu yalnızca onların suçu değil, zira günümüzde alışık olduğumuz pek çok imkan o yıllarda mevcut değil. Nicholas Jeeves gibi bazı tarihçiler o yıllarda yaşayan insanların kötü dişlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Tabii hani herkes kötü dişlere sahip olduğu için insanların bunu kafaya taktığından ya da saklamak istediğinden pek de emin olamayabiliyoruz. Yine de konu fotoğraflarda gülümsememek olduğunda kötü dişler de bunun nedenlerinden bir tanesi olabilir belki diye insanın aklına bir soru düşmüyor da değil. Teknolojik problemlerden dolayı olabilir diyen bilim insanları da var. En yaygın teknolojilerden biri teknolojik problemlerle ilgilidir biliyorsunuz. İlk nesil kameraların kurulumu ve fotoğraf çekmeye hazırlanmaları elbette çok zaman alan bir iş. Haliyle uzun süre gülümseyerek beklemek çok rahatsız edici olabiliyor. Ek olarak insanlar kamera karşısında gülümsemeye de çok alışık değil o dönemlerde. Günümüzde kameraların bize çevrildiğini gördüğümüz anda öyle poz vermeye ya da tebessüm etmeye başlıyoruz. Zira bu modern dünyanın içerisine doğduk biz. Ama tabii ki eskiden insanlara kamera karşısında gülümsemeleri gerektiği özel olarak hatırlatılmak zorundaymış. Fotoğraf geleneklerinden dolayı olabilir diyen bir takım bilim insanları da var. Onu da anlatayım size. Fotoğraf dünyasından bazı uzmanlar bu davranışın nedenini portre resim geleneklerine bağlıyorlar. Zira o yıllarda fotoğrafçılar portre resim geleneklerini takip etme eğilimindeler. Özellikle Victoria dönemi ve öncesine ait portrelerde insanların son derece ciddi olduklarını sizler de fark edebilirsiniz. Zira saatlerce aynı pozisyonda durmak ve poz vermek zorundalar. Bu da gülümsemelerini zorlaştırıyor haliyle. Kimileri de gülümsemesinin yeterince zarif olmadığına inanıyormuş. Fotoğraf çekimi gibi hizmetlerin yaygın olmaması da tabii bu çekimleri ciddi bir mesele haline getiriyor. Güç bela bir çekim ayarlayan aileler bu işi ciddiye alıyorlar ve jilet gibi giyinerek poz veriyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi. İkinci bir çekim yapılamayacağı için de gülümseyerek fotoğrafı tehlikeye atmak da istemiyor olabilirler. Bu arada psikolojik nedenlerden dolayı olabilir de diyor uzmanlar. Az sonra onu da anlatacağım.

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyoruz. Eskiden insanlar acaba fotoğraflarda neden gülümsemiyorlardı? Bunu konuşuyoruz. Şimdi psikolojik nedenlerden dolayı olabilir demiştim şarkıların öncesinde. En tartışmalı teorilerden bir tanesi aslında bu. İnsanların nasıl algılanmak istedikleriyle alakalı. Dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin portrelerini incelediğinizde ciddi bir ifadeyle poz verdiklerini sizler de fark edersiniz. O yıllarda gülmeyi seçenler yalnızca fakirler, sarhoşlar, suçlular ve palyaçolar diyor bize kaynaklar. Dolayısıyla da sonsuza dek saklanacak bir fotoğrafta gülmek gibi ciddiyetsiz bir davranışa da insanlar yer vermek istemiyor olabilirler. 19. yüzyılın başlarında fotoğraf çekimleri adeta portre çizimleri kadar ciddi gerçekleşirmiş. Çekilen fotoğrafın sonsuza dek saklanabilecek olması fikri insanları biraz daha ciddi olmaya itmiş. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılın sonlarında gayri resmi fotoğraflar çekilmeye başlanıyor. Kameraların daha uygun fiyatlı hale gelmesi de bu çekimleri yaygınlaştırıyor. Bu sayede de daha samimi pozlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Anlayacağınız her şey aslında sosyal normlarla ilişkili, günümüzde olduğu gibi tıpkı.

Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hiç düşündünüz mü neden diğer insanların hayatını merak ediyoruz diye? Başkalarının yaşamına karşı duyulan merak, korku ve baskının hakim olduğu dönemlerde bir parça daha artıyor diyor uzmanlar. Biraz da bunu anlatmak istiyorum size. Londra'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Anne Chappell, insanın zaten doğası gereği meraklı bir canlı olduğunu belirtiyor. İnsanların kendi hikayelerinin ise diğer insanların yaşamlarıyla olan etkileşimine göre şekillendiğini ekliyor. Şimdi genelde bilinçsizce yapılan başkalarının hayatını merak etme davranışı da hastalıklı bir durum değil. Bu durum insanın etrafındaki dünyaya anlam verme çabasının bir sonucu. Mesela tarihi figürler tarafından yazılan günlükler de pek çok insanın ilgisini çekiyor biliyorsunuz. Çünkü bu günlüklerde yalnızca bir kişinin yaşamı veya düşünceleri değil, bireysel ve toplumsal hayatın dinamikleri de anlatılıyor. Bu dinamiklere karşı duyduğumuz merak da yaşadıklarımız hakkında değiş tokuş yapma arzumuzdan kaynaklanıyor aslında. Sosyal medya başkalarının yaşamına duyulan merakı birazcık arttırdı gibi hissediyoruz hepimiz, değil mi? Ama bu merak tarihin her döneminde varmış. Bunu da konuşacağız elbette ama biraz daha meraklandırmak istiyorum sizi. Her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında birlikteyiz.

0: Gülgünle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber 2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
8: Reklam. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
9: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azerin

0: Nedir? Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay, 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

acaba insanların hayatını neden merak ediyoruz, bunu konuşuyoruz. Ama bilim doğrultusunda konuşuyoruz. Sosyal medya yeni normların oluştuğu bir yer diyor uzmanlar. Toplumsal olarak nelerin kabul edilebilir olduğu, nasıl davranmamız gerektiği, sonra güvenli ya da tehlikeli alanlar sosyal medyada ortaya çıkabiliyor. Ve yine sosyal medya kanalları üzerinden öğreniyoruz her şeyi, biliyorsunuz. Ayrıca sosyal bir canlı olan insan için toplumsal referanslar oldukça güvenilir oluyor. Bütün bunlar kişinin hem kendi hem de sosyal yaşamındaki konumu hakkında oldukça büyük de bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla başkalarının yaşamına karşı duyulan merak sürekli taze kalıyor, tahmin edebileceğiniz gibi, ve sürekli sosyal medya sayesinde tatmin edilebiliyor. Başka yaşamlara karşı duyulan merak pandemi sürecinde artış gösterdi diyor uzmanlar. Çünkü diğer insanların da benzer korkulara sahip olduğunu görmek sakinleştirici bir etkiye sahipmiş. Psikolojide bu durum yansıtmalı özdeşim isimli süreçle açıklanıyor. Buna göre kişideki korku veya endişe parçalanıyor ve dış bir kaynağa atfediliyor. Felaket içerikli bir makalenin binlerce kişi tarafından paylaşılması bu durumu açıklayan aslında güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca hani pandemi gibi korkutucu dönemlerde başkalarının hayatını gözlemek, süreci kabullenmek ve ayak uydurmayı öğrenmek için de faydalı olabilirmiş. Yani aslında korku ve panik anlarında diğer insanların da benzer korkulara, endişelere sahip olduğunu görmek insanları bir parça rahatlatıyormuş.

sizce uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için insanlar arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Şimdi bilim insanlarına göre çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça ayrılık ihtimali de artıyor. Pek çok insan için böyle güzel ilişkilerde karşısındaki insanın yaşı ya da aralarındaki yaş farkı anlamsız rakamlardan ibaret, değil mi? Ama bu bazıları için böyle oldukça hassas ya da dikkat edilmesi gereken bir konu da olabiliyor. Şimdi çok sayıda insan iki sevgili arasındaki yaş farkının belirli sınırlar arasında olması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle de ideal bir ilişki için çiftler arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği konusu uzun yıllardır büyük de bir tartışma konusu. Elbette tabii ki ilişkilerde insanlar arasındaki yaş farkından çok daha önemli konular var. İşte sevgi var, dürüstlük var, sadakat var, saygı var, bu hususlardan bazıları aklıma gelenlerden. Gerçi günümüz ilişkilerinde bunların ne kadarı kaldı bilemiyorum ama kimseyi de kızdırmak istemem. Ama filmin ilişkilerdeki ideal yaş farkı ile ilgili de söyleyecekleri var. Detaylardan bahsedeceğim size. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için acaba çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar olmalıdır? Bunu konuşuyoruz. Şimdi çiftler arasındaki ideal yaş farkı hakkındaki tartışmalar biliyorsunuz yıllardır devam ediyor. Çünkü bu konu hakkında herkesin kendisine göre bir fikri var. Yine de pek çok toplumda hani çiftler arasındaki ideal yaş farkının belirli sınırlar aralığında olması bekleniyor. Hatta bu konuda pek çok toplumda oldukça yaygın olarak kabul gören bir kural bile var. Yaşın yarısı artı 7 kuralı. Buna göre bir kadın veya erkek en fazla kendi yarı yaşından 7 yaş büyük birisiyle birlikte olmalı. Mesela 30 yaşındaki bir insan en az 22 yaşındaki birisiyle birlikte olmalı. Elbette tabii bu kuralın herhangi bir bilimsel dayanağının olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yine de yaşın yarısı artı 7 kuralı pek çok toplumun çiftler arasındaki yaş farkı hakkında düşüncelerini yansıtması bakımından oldukça önemli. Konuşacağız az sonra şarkıların sonrasında.

0: Güldüme Gül'le Güldüme.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Sağlıklı bir ilişkide insanların arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Bunu konuşuyoruz bilim ışığında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapılmış. 3000 kişi katılmış araştırmaya. Çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar yüksek. Mesela aralarında 5 yaş fark olan çiftlerin ayrılma olasılığı aynı yaştaki çiftlere göre %18 daha fazla. Aralarında 20 yaş bulunan çiftlerin ise ayrılma olasılıkları %95, biliyor muydunuz? Araştırma sonunda elde edilen bu verilerin doğruluğunu destekleyen pek çok ünlü isim olması da dikkat çekici. Şöyle bir internet araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Araştırma ideal yaş farkı kaç olmalı sorusuna da yanıt vermiş. Elbette hani her ilişki kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip, bunu en başında söylemiştim, ama bilim ideal yaş farkı konusundaki görüşleriyle uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin artmasına katkı sağlayabiliyor. Buna göre uzun süreli bir romantik ilişki içerisindeki çiftler arasındaki yaş farkı 1 olmalı. Çünkü bu çiftlerin ayrılık ihtimalleri yalnızca %3 olarak belirlenmiş.

0: yoksa gururdan.
1: Sizce kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi etkiliyor olabilir mi? Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyorum Gülgüne Gül'le de. Şimdi günümüzde insanlar birçok konuda ayrımcılığa uğruyorlar biliyorsunuz. Ne acıdır ki renk, cinsiyet, kilo, ırk, karakter, konu boy olduğunda da benzer bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Peki nedir bu boy ayrımcılığı? Bu boy ayrımcılığını tespit etmek zor olsa da konuda belirli bir ön yargının oluştuğu aşikar. Öyle ki boy uzunluğunun iş hayatını etkilediğine dair bazı kanıtlar da var. Bu ilginç konuya biraz daha yakından bakalım istiyorum ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
9: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Tonsa Otel'de gerçekleşecek

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in yüreği...

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Ülke.
8: Kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi nasıl etkiliyor, bunu konuşuyoruz. Şimdi boy ayrımcılığı dünyada en az tartışılan ve kanıtlanması en zor olan ayrımcılık türlerinden bir tanesi. Çünkü bu durum örtülü bir ön yargı. Yani aslında farkında olmadan bilinçaltımızda olan şeyler nedeniyle bu ön yargıyı geliştiriyoruz. Bu konuyla alakalı Doçent Doktor Ömer Kimi'nin çeşitli çalışmaları var. Boy ayrımcılığının kökenlerinin çok eskilere gittiğini söylüyor. Ona göre hayvanlar aleminde boy ve gücün önemi nedeniyle evrimsel süreçte bir ön yargı oluşuyor. Eğer daha iriyseniz grubun başı siz oluyorsunuz. Bunun bir kısmı hala yerleşik ve boyu otorite, güç ya da daha yüksek bir konumla bağlantılı olarak algılıyoruz. İfadelerini kullanıyor uzmanımız. Şimdi birçok uzman boy uzunluğuna duyulan saygının içgüdüsel olduğunu, bu durumun evrimsel süreçte oluşan bir ön yargı olduğunu düşünüyor. Ama Liverpool Üniversitesi'ndeki Doktor Erin Pritchard, modern dünyada boy ayrımcılığını pekiştiren birçok unsur olduğunu ifade ediyor. Ülkelerin kendi optimal boyları var ve bu herkesin olması gereken boyu haline geliyor. Eğer bunun altındaysanız kendinize bir şeylerin yanlış olup olmadığını sorup duruyorsunuz. Ama uzunluğa da saygı duyuyorsunuz. Gerçekten de hani birçoğumuz uzun boylu insanları daha üstün, yetenekli ve karizmatik olarak değerlendiriyoruz, değil mi? Öte yandan Pritchard'a göre daha kısa boylu olanlar ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor ve hatta şaka konusu dahi olabiliyor. Ben bunu hep yaşarım mesela. Ciddiye alınmam. Sonra insanlar yaşımı öğrendikten sonra beni ciddiye almaya başlarlar. En canlı kanıtıyım yani. Konuşacağız bu konuyu ama iki güzel şarkının sonrasında. Şu

kısa boylu olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı, bunu konuşuyoruz. Şimdi bilimsel çalışmalar boy uzunluğunun hem erkeklerin hem de kadınların kariyerlerini etkilediğini gösteriyor aslında bize. İşe alım kararlarında bu boyla alakalı ayrımcılığın ne boyutta olduğunu araştıran bir takım araştırmacılar, özgeçmişler benzer olsa da kısa boylu adayların reddedilebileceklerini göstermiş bize. İşe alım sonrasını araştıran çalışmalarsa terfi almanın boy uzunluğuyla doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Boyu uzun olan çalışanların daha yüksek gelirli olduğu da görülüyor. Acama gerçek, kesin rakamlar farklılık gösterse de İngiltere, Çin ve Amerika'da yapılan bazı araştırmalar var. Daha uzun boylu insanların daha fazla kazandığını ortaya koyuyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi uzun boylu insanlar lider olarak algılanıyor. Dolayısıyla onların daha zeki, sağlıklı ve baskın olduğunu düşünüyoruz. İşte bu nedenle uzun boylu insanların terfi alma fırsatları olumlu yönde etkileniyor. Dolayısıyla özellikle uzun boylu erkekleri daha fazla yönetici pozisyonlarında görüyoruz.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Bugün 12 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken

0: Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB iltisak hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'in savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir" diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlikte

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.
12: Radyo en iyi arkadaştır.
13: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
10: Radyo Ülke.
14: Neden gitmesin?

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in

0: kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
7: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. Artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de artırırlar. Bunlar teknik konular.
6: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
7: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan ve Asyaçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
7: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
6: Meski'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, Meski'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
7: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
6: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefettüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
7: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'dir, 103 TL olur. İşte 70 küsür TL, zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
6: Başkan Vahap Seçer, tüm hizmetlerde olduğu gibi Meski hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
7: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir, bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürdük. İlk kez çeşmeden su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
6: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağıyla ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
7: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu meski kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
6: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azerin

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke. Radyo Ülkü.
13: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
12: Radyo Ülkü.
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
14: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
15: Radyo Ülkü'desiniz ve Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Mersin'i gündemi konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
16: Merhaba, hoş bulduk.
15: Evet, eski Mersin'den kalan, bugünlere gelen konuları konuşmaya devam edeceğiz. O dönemin 1950'li-1960'lı yıllara ait, döneme ait belediye başkanları, o dönemde seçimler, seçimlerin Mersin'e etkileri, günümüzde işte baktığınız zaman eski Mersin'e ne kadar sahip çıkıyoruz, eski Mersin binalarına ne kadar sahip çıkıyoruz. Tabii çok konu söylüyorum da bunların hepsini bazen konuşamıyoruz. Bir sonraki programa konuşuyoruz. Geçen haftadan bu haftaya kalan yine tabii ki önemli konularımız var. 1950'li yılları konuşamamıştık. İsim isim gitmekten ziyade tabii ki daha çok seçimlerin Mersin'e katkıları, o dönemin projeleri, vaatleri, bunları da merak ediyoruz.
16: Evet. Geçen hafta Mersin tarihine damgasını vurmuş Mithat Toroğlu'yla, Mithat Toroğlu'nun Mersin'e katkılarıyla, bugüne kadar ondan devraldığımız nice eserini anlatarak bitirmiştik. Arada birileri gelir geçer ama Mithat Toroğlu başlı başına bir efsane olarak, bir kilometre taşı olarak kalır. 1940'larda Mithat Toroğlu'ndan sonra kim gelir? Fuat Morel bir dönem. Sonrasında seçilen Müfide İlhan'ın Mersin Belediye Başkanı olduğu dönemde açılmasını önerdiği soruşturmalardan anlıyoruz ki Fuat Morel döneminde bir takım yolsuzluklar olmuş. O yolsuzluklarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını önerir Müfide İlhan. Tabii Müfide İlhan demişken Demokrat Parti ile Demokrat Parti'nin 1940'ların ortasında 45-46'da kurulmasıyla girdiği seçimle birlikte Mersin'de başlayan büyük bir CHP Demokrat Parti kavgası vardır. O CHP Demokrat Parti kavgasını da konuşmak lazım. Neden konuşmak lazım? Mesela orada CHP ile Demokrat Parti arasında en ciddi kavga Mersin Limanı'nı kim yapacak, neden yapılıyor, neden yapılmıyor tartışması.
15: O dönem karşı olanlar olmuş mu yani yapılmasın diye?
16: Herkes yapılsın diyor ama yapılsın demeyle olmuyor. Vaat olarak kalıyor. CHP'liler Mersin Limanı'nın yapılmasını işte devlet bütçesine bağlarlar, imkanlara bağlarlar. O arada İskenderun Limanı'nın genişletilmesi, büyütülmesi söz konusudur. O ön plana çıkar. Daha da önemlisi en ağır darbeyi, Mersin Limanı'nın yapılmaması ile ilgili en ağır darbeyi o tarihte Samsun Limanı'nın yapımı başlamıştır. Samsun Limanı'nın devletin kaynakları kısıtlı. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke var. Bütçeleri belli Türkiye'nin. O yatırım bütçelerine Mersin için ayıracak bir kaynağımız yoktur diye savuşturulur Mersin. Oysa Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın Türkiye açısından önemi mukayese dahi edilmez. Yani çünkü sonuçta Samsun bir iç limandır.
15: Evet.
16: Karadeniz'e
15: kapalı bir deniz.
16: Kapalı bir denizdedir ve Samsun'a getirilen bir tarım ürününün dünya ihracatı o kadar zordur ki Samsun'dan çıkacak, bütün Karadeniz'i dolaşacak, Boğaz'dan inecek, Ege'den gelecek, sonra Akdeniz'e ulaşacak. Oysa Mersin limanının şey olarak, mevki olarak, mevzi olarak, konum olarak yeri Fenikeliler döneminden beri olan bir liman güzergahı üzerindedir. Önemli bir liman güzergahı üzerindedir. Mersin yoktur ama Tarsus limanı vardır yani tarihte. Ya da Mersin limanı yoktur, Tarsus biraz daha kuytuda kaldığını kabul edelim. Ne var? Eloze Sebaste var, Kirikos var, yani şimdiki Kız Kalesi, ya da Ayaş limanları var. Ayaş başlı başına antik dönemin en ciddi yeridir. Gelelim tartışmalara. O tartışmalarla ilgili önemli dokümanlar var. Limanla ilgili ilk tartışmalar, ilk projeler daha önce konuştuk. 1905'lerde gelip Hallaçyan'ın önerdiği bir liman projesi var. Halen daha biz o liman projesine gelmiş değiliz, onu söyleyeyim. Yani Deliçay ile Müftü Deresi arasında çok geniş, çok Akdeniz'in en önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli limanı tasarlanmıştır. Osmanlı Devleti tasarlamıştır o limanı, mümkün olmaz. İşte arkasından kim gelir? Cavit Bey gelir. Cavit Bey de buradan mutlaka bu liman yapılacak 3-5 sene içinde ve buradan ben ilk taşı denize bu limandan atacağım der. O da gerçekleşmez. Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Birinci Dünya Savaşı yetmez, Cavit Bey'i asarız 1925 yargılamalarında, İstiklal Mahkemelerinde. Yine bir Mersin Limanı projesi vardır. 1923'te, 24'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan, kaynak ayrılması gereken ama devletin kaynakları o tarihte çıkan Şark isyanı diye tabir ettiğimiz bir kalkışmaya ayrılmak zorundadır. Mersin Limanı biraz daha geride kalır. Sonrasında işte özel sektörün çabalarıyla bir takım iskeleler geliştirilir ama bunların hiçbirisi bir limanın yerini tutmaz. 1940'larda Türkiye'de artık muhalefetle iktidar arasında ciddi bir yarış başlayınca, bir rekabet başlayınca önemli bir argüman haline gelir liman. Tıpkı bugün ana konteyner limanının nereye yapılacak tartışmasının yaşanması gibi halen daha tam olarak netleşmiş değil ama Mersin'de yapılmayacağı kesinleşmiş.
15: Artık dönmez o iş.
16: Hayır, dönmez. Yani şu anda 4 yolda mesela gelecek ay sanıyorum 6 Haziran'da inceleme değerlendirme kurul toplantısı var şeyle ilgili, ana konteyner limanı ile ilgili, yumurtalığa yapılıp yapılmayacağı konusunda. Bütün itirazlara rağmen süren bir süreç var orada. Erzim var devrede. Mutlaka Doğu Akdeniz'de bir ana konteyner limanı eninde sonunda yapılacak. Çünkü bugün İran Savaşı'yla da ortaya çıktı ki Kızıldeniz artık alternatif olmadan tek başına bu dünyanın yükünü taşıyabilecek kapasitede de değil. Alternatif olarak ona yeni bir güzergah, karayolu güzergahı belirtebilmemiz için Basra Körfezi'nden Akdeniz'e bağlayacak çok da kestirme bir yoldur. Yani çok atlı deve bir yol da değildir. ya Suriye üzerinden ya daha önce anlattığım o Amanosları delen Hassa 4 yol projesiyle Doğu Akdeniz'e bağlanacaktır. Hem petrol bağlanacaktır hem de diğer bütün yüklerle ilgili o güzergah iki taraflı çalışacaktır. Mesela geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir biçimde dünyaya nefes aldıran bir petrol sevkiyatı başladı. Nereden? Kuzey Irak Kerkük'ten ve şey üzerinden, Musul üzerinden Suriye'deki limana, Tartus'un üstündeki limana bağlanan bir petrol boru hattı ki 1953'ten beri var olan bir petrol boru hattıdır. Oradaki iç savaşta tamamen kapanmıştı. Ve güzergah olarak da şu anda özerklik isteyen Suriye'deki Kürt bölgesi, yani Rojava dediğimiz bölgeden geçen, zaten biraz da Kürtlerle Rojava'da Suriye hükümetinin uzlaşmasının en önemli faktörü, en önemli dinamiği o petrol boru hattının Irak-Kürdistan bölgesinden çıkıp o Kürt bölgesinden Akdeniz'e ulaşacak olmasıdır. Dolayısıyla o boru hattı devreye girdi. Şu anda 150 bin günlük varille çalışan yine Kerkük-Ceyhan boru hattının 450 bin varille, yani 3 misli kapasiteye çıkarılması söz konusu. Adım adım gelmekte olan bir Doğu Akdeniz'in canlandırılması var ama 1940'larda da Mersin Limanı'nın canlandırılması iki parti arasındaki rekabette söz konusu olur. 1935'te mesela İçişleri Bakanı Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Mersin Limanı'nın öncelikleri olduğunu söyler Mersin'e ziyaretinde. Ama Ali Çetinkaya Samsun milletvekildir. Sonra döner tam tersine Samsun Limanı'nın ne kadar önemli olduğunu, Mersin Limanı'nın gereksiz bir yatırım olduğunu savunur.
15: Bugünlerde yaşadığımız şeyler aslında. Hep böyle bir Mersin'i gösterip
16: başka
15: illere giden, kayan projeleri yaşıyoruz.
16: 1949 yılında önemli şeyleri geçiyorum. Mesela CHP yanlısı Havadis gazetesi limanın bir iskele kadar hareketsiz hale geldiğini, İskenderun limanının yapımına öncelik verilmesinin tarihi bir hata olduğunu anlatıyor. İskenderun limanı çünkü çok kuytuda kalıyor. Dünya Bankası İskenderun limanı varken Mersin limanı yapımına kredi vermeyeceğini açıklayınca DP yakınlığıyla bilinen Vasfi Orgun o tarihte çok ciddi limanla ilgili bir çaba gösteren en önemli isimdir. Burada saygıyla analım Vasfi Orgun'u. Hükümetin bu işi ciddiye almadığını, İstanbul'da açık hava tiyatrosu ve devlet operasına milyonlarca lira harcanırken bölge için can damar niteliğinde olan liman işinin bahanelerle geçiştirildiğini söyler.
15: Tarih sürekli aslında bize
16: hep dönüp dolaşıp
15: aynı şeyleri
16: zaten
15: yaşatıyor.
16: Zaten bunları seçme sebebim o, yani aslında tartıştığımız konular. 1949'da yine Vali Şefik Bicioğlu başkanlığında bir heyet Mersin Limanı'nın yapımı için Ankara'ya giderek Başbakan Şemsettin Güneltay ile görüşme yapmış. Güneltay liman konusunda her türlü desteği vereceğini vaat etmişti. Mersin CHP Teşkilatı ve Mersin Belediyesi'nin girişimleriyle ayrı bir komisyon kurulur. Limanın yapılması için girişimde bulunarak uzman Eholmus Mersin'e davet ederek liman inşası için incelemeler yaptırmıştı. Mersin heyetinin tüm girişimlerine rağmen Başbakan Şemsettin Günaltay, Samsun'un hinterlandı Toroslara kadar dayanır diyerek, Samsun'un nasıl bir geniş hinterlandı olduğunu anlatması için Samsun liman işini hükümetin öncelikleri arasına almıştı. Hür Gazete diye bir gazete o tarihte Samsun liman yapım işinin Mersin limanından önce alınmasını, Mersin milletvekillerinin Samsun milletvekilleri kadar çalışmaması, ben söylemiyorum, tarih söylüyor. Çalışmaması ve parti çekişmeleriyle uğraşmalarından kaynaklandığı yorumunda bulunmuştu. Muhalif gazeteler Mersin liman işinin Samsun limanından sonraya bırakılmasını, hükümet programının yetersizliği ve dinamizmden yoksun bir ekibin başta olmasına bağlamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Müfettişi Hasan Reşit Tankut, Samsun Limanı yapımının ilk sıraya alınması üzerine CHP teşkilatı olarak ümitsizliğe kapılmayacağını, hükümet nezdinde girişimlerinin süreceğini ifade etmişti.
15: Çabalar sürüyor.
16: Çabalar sürüyor. Demokrat Parti sürekli olarak kaşıyor onu. Hadi bunca yıl iktidardaydınız, yapın yapın yapın diye. Onlar da çeşitli bahanelerle ayak sürüyorlar. Ana konteyner limanında birebir ne yaşandıysa, ama şeyler değişmiş, roller değişmiş. Demokrat Parti iktidarda değil, muhalefette. CHP iktidarda. Demokrat Parti milletvekili Salih İnankur, 200 sayfadır tarihe not düşeyim diye, mutlaka konuşulmasında fayda var diye okuyorum. Şubat ayında Ak Kahve'de yaptığı konuşmada liman meselesini mecliste kendilerinden başka kimsenin gündeme getirmediğini, azınlıkta kaldıkları için bu sorunu çözemediklerini söyler. Demokrat Parti Mersin Teşkilatı Mersin Limanı'nın inşası için gerekli girişimlerde bulunur. Liman işinde kat'i bir karara varılmasa da gerekirse Büyük Millet Meclisi'nde gereken teşebbüslerin yapılacağını öne sürer. Demokrat Parti milletvekilleri o sırada muhalefettedirler. Refik Koraltan sonradan seçilerek limanın yapılmasının en önemli öncüsü olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelecektir. Liman işinin Mersin'in hayati davası olarak yorumladılar. Demokrat Parti'nin bu girişimleri karşısında CHP Mersin Teşkilatı Ankara'daki çalışmalarını yoğunlaştırır. Milletvekili Ali Menteşoğlu Bayındırlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Mersin Ticaret Odası'nın liman işinde birlikte hareket etmek için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nı sürecin içine dahil etmek girişimlerinde bulunduğu iddialarına karşı Demokrat Parti Mersin Teşkilatı liman meselesinde CHP'nin particilik ruhu ile hareket ettiğini, kendilerinin bu meselenin dışına itilmek istendiğini ileri sürerler. CHP liman meselesini çözmek için bir komite kurar. Komitede kimler var? Şükrü Şığman, Fikret Mutlu ve Hulusi Açıkalın. Bu komisyon 1949'da toplanan Demokrat Parti Mesudiye Ocak Kongresi'nde Mersin liman işinin birinci derecede yapılması gereken işler alınmasına ve bu konuda yetkililerle görüşmelerin sürdürülmesine karar verince karşılarında bir farklı bir hareket başlatır. Sürekli olarak iki parti arasında gelip giden tartışmalar. Tabii 1950'den sonra dönem değişir. İktidar muhalefet, muhalefet iktidar olur. Demokrat Parti verdiği sözleri tutmak üzere 1950'den başlayarak çok yoğun bir çaba içine girer. 8-10 tane de dış krediyle yapmak üzere teklif vardır. Amerikalılar limanı yapmak isterler. Fransızlar yapmak ister. Almanlar bir teklif verirler ama tercih Hollandalılardan yana kullanılır. Ve gerçekten Hollanda yer teslimi 1954'te yapılır. Yani o dönemin şartlarıyla bugün halen daha bir rıhtımı uzatmak için 2 sene zamanın gittiğini düşünecek olursak, koca 1000 dönümlük bir alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en derin, en uzun rıhtımlarına sahip limanını 4 yıl içinde bitirir Hollandalılar. İnanılmaz bir şeydir o. Sanıyorum dünya literatürüne geçecek de bir hızda bitirirler 1954'te. Şimdi belediye bunun neresinde? Müfide İlhan diye bir
15: Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.
16: İlk kadın belediye başkanı olmasının ötesinde çok önemli özellikleri var Müfide İlhan. Müfide İlhan babası yüzbaşı Nafiz Congbayır'ı şeyinde Mustafa Kemal'in de katıldığı Congbayır'ı muharebesinde şehit düşer. Şehit düşünce amca sahip çıkmak zorundadır yeğenlerine. Amca kim? Amca Feyzi Çakmak. Mareşal Feyzi Çakmak. Kızı çocuklarından farksız olarak İstanbul'un o tarihte en iyi kız okulu Kandilli kız okulunda okutur. İlkokulu, ortaokulu bitirir. Ankara'da çok iyi liselerde okumasını sağlar. Arkasından bir Almanya macerası vardır Müfide'nin. Almanya'da gider, çocuk rehabilitasyonu üzerine eğitim görür. Sonra gelir 1937'de Hitler dönemi başlamıştır. Almanya artık yabancılar için yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Tıpkı pek çok bilim insanının kaçtığı gibi Müfide de o sırada ikinci evliliğini yapmak üzere tanıştığı Faruk İlhan var. Faruk İlhan'la Türkiye'ye dönerler. Türkiye'ye dönerler, Ankara'da bir kreş denemesi yapar. Başarısız olur. Faruk İlhan baba Mersin'de eski belediye başkanlığı yaptığı da iddia edilir ama ben bütün araştırmalarımda bulamadım öyle bir kayıt, ama Faruk İlhan önemli bir figür. Önemli bir doktor o tarihte. Nitekim bir süre sonra Afganistan'dan profluk titriyle transfer teklifi alır. Faruk İlhan'ın muayenehanesi şeyde, İçe Sanat Kulübü'nün altına doğru inersin. Tabii eski Mersin evleri bitti orada. Bir sürü evet. Saçma sapan inşaatlar yapıldı. Oradadır. Müfide ile beraber şeye giderler. Afganistan'a gider. Ama nasıl bir Afganistan'a yolculuk? Mersin'den çıkarlar trenle, şeye giderler. İşte Bağdat Ekspresi ile Bağdat'a giderler. Bağdat'tan Basra'ya inerler. Basra'dan Kızıldeniz'den gemiye binerler. Pakistan, o sırada Pakistan yok. Bengaldeş'te yok. Tamamı Hindistan'a bağlı. Karachi Hindistan limanı, şu anda Pakistan'ın en önemli limanı. Pakistan'a çıkarlar ve Pakistan'dan karayoluyla taş devri yaşayan Afganistan'a giderler. Afganistan'da Kabil Hastanesi'nde çok önemli rol üstler. Hastane başhekimi olur Faruk İlhan ve orada aşağı yukarı 5-5,5 yıla yakın bir zaman ayrılmıştır onlara. Ancak 2. Dünya Savaşı çok ağır koşullarda devam ederken artık orası da yaşanmaz hale gelir. Bir yandan Pakistan'da iç isyanlar falan patlamıştır. Geri dönmeye kalkarlar ama o güzergahı kullanamazlar. Daha önce anlatmıştım sanıyorum. 7 çocuk, karı koca bir arabayla bütün o çölleri falan aşarak Afganistan, Pakistan, İran, Gürbulağı gelirler. Geldikten sonra Müfide İlhan Mersin'e yerleşme kararı alırlar. Artık dinleneceklerdir. Yani karı koca yeterince yorulmuşlardır. Faruk İlhan doktorluğa devam eder ama Müfide İlhan o sırada şey transfer teklifi alır. Demokrat Parti kurulmuştur. Biraz amca Feyzi Çakmak da Demokrat Parti'den yanadır CHP'ye karşı. Bunun üzerine teklif alır Müfide ve Demokrat Parti'nin umumi katibi olur. Yani genel sekreteri. Şimdiki sekreterlikler gibi değildir. Çok önemlidir genel sekreterlik. Yani partiyi evirip çeviren parti il başkanından çok genel sekreterdir. At sırtında dolaşır. Kampanyayı ev ev, hane hane, insan insan birebir temas ederek, ki şimdiki araba konforu, yollar falan yok.
15: Teknoloji yok.
16: Hep şey örneğini veririm. Namrun'dan Gözne'ye, Gözne'den Fındık Pınarı'na eşek, at ne bulursa onunla dolaşarak bir kampanya yürütür. 1946'da gerçekten emeğin hakkını alır Demokrat Parti. Tulum çıkarır Mersin'de. Ki örneği yoktur Türkiye'de o tarihte. Daha önce anlatmıştım. Açıp da kullanırsın oyu, sayım gizli, öyle bir seçim. Ona rağmen Mersin'i kazanır Demokrat Parti. O seçimin kazanılmasında Müfide İlhan'ın inanılmaz rolü vardır. Dün paylaştım sosyal medyada, bir atışması vardır. Yeni Mersin gazetesinde Dalgıner diye bir rumuzla yazı yazan, aslında ironi yapar Dalgıner. Der ki yazdığı mektupta, haftada bir gün Biranşehir köyünden yazar. Biranşehir çok uzaktır Mersin'e. Şimdiki bahsettim, yani Biranşehir şeyden de yakındır. Mezitli'nin Mersin'e en yakın yeridir. Mezit Deresi'nin doğusuyla batısı arasındaki mahalle şeydir. Biranşehir mahallesidir. Sonra şeye gideriz, harabelere falan varırız. Oradan bir mektup yazar. Ya burada der, kahvede millet limon, portakal, narenciye sorunlarını tartışırken şimdi de gündemlerinde bir Müfide gündemi çıktı. Sen çok cevval biriymiş. Senin neyine gerek? Git evinde otur. Hamurunu yoğur, çocuk doğur. Dik işini dik. Bunun üzerine şey de cevap verir ona Müfide İlhan. çok önemli bulduğum için getirdim notunu. Der ki, evimin dikişini ben dikiyorum. Örgüsünü de ben örüyorum. Hatta elektrik tamirlerini ve ufak tefek marangozluk işlerini de kendim yapıyorum. Dalgıner, Dalgıner şeyin adı, o mektubu yazanın, sizde bir unumu eledim, eleğimi astım düşüncesi var. Oysa ben ölünceye kadar eleğimi çalıştırmak kararındayım. Asla neyime lazım diyemem. Evimin dikişini ve sonu şöyle bağlar. Siz kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi köye sokulmuş, ara sıra başınızı çıkararak şehirdeki tanıdıklarınıza mektup yazıp afyonkeşler gibi kendi içinizde hülyalara dalıyorsunuz. Ben o değilim.
15: Cevabı da manidar.
16: Derken 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasi tarihinin en ciddi kırılmasıdır. Yani o kadar ciddi bir kırılmadır ki, hani 1983'te Anavatan Partisi gelerek mevcut bütün partilerin yerine çok ciddi bir atılım yapar. 2002'de AK Parti'nin gelişi bir kırılmadır Türkiye'de. Ciddi kırılmalardır bunlar. Ama 1950 demokrasi tarihinde gerçekten en önemli kırılmadır. İki parti içinde. Demokrat Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bütün Türkiye'deki siyaset dizaynı, siyaset yapısı, siyaset mimarisi tek parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerine kurgulanmıştır. Düşünebiliyor musun? Mesela 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince en ciddi tartışma halk evi kimin? Halk evi kimin? Refik Koraltan der ki, ya burası halkın parasıyla yapıldı. Tabii ki halkın. Cumhuriyet Halk Partisi der ki, burası bizim paramızla yapıldı. Bizim. Ve ortaya çıkar ki mesela Mersin'deki halk evinin boşaltılma kararı alınır. Ortaya çıkar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetim kadrosu, il, ilçe teşkilatları, her şeyle halk evinde çalışıyorlar. Kendilerine yer bulmakta zorlanırlar. Çok basit bir örnek ama ciddi bir örnek. Bütün polis teşkilatı, adliye teşkilatı, sağlık teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre dizayn edilmiş, ne kadar devlet kadrosu varsa tümüyle değişir. Mesela o tarihte çok fazla konuşulmaz ama bir şey söyleyeyim. Mirdengir Fırat'ın babası Ali Fırat, Demokrat Parti'nin en önemli, Mersin'deki en önemli isimlerinden birisi, tüccar kulübünde sevinçlerini ortaya koyarlarken CHP zamanından kalma bir emniyet müdürü vardır. Henüz daha tayinler ya falan tam olarak çıkmamıştır. Emniyet müdürünü tokatlar tüccar kulübünde. Müfide İlhan'ın anlatılması gereken bir başka özelliği daha var tarihe not düşmek için. Yolsuzluklarla amansız bir mücadeleye tutuşur. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu yönetimindedir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı efsane vali Tevfik Sırrıgür'ün eşidir. Ve Şefik Ergündüz diye de bir, yine efsane bir milli eğitim müdürü. O zaman milli eğitim müdürleri neyse bilmiyorum ama mesela adamın Seyhan milli eğitim müdürü iken bağımsız milletvekili adayı olur. Konya'da çok önemli işler yapar. Mersin'de de Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı valinin eşidir. Şeyin eşi
15: Tevfik Sırrıgür'ün.
16: Tevfik Saadet Gür. Hı hı. Buna karşı Şefik Ergündüz'dür fiili olarak Çocuk Esirgeme Kurumu. Ve yönetimde de şey var. Müfide İlhan var. Müfide İlhan yolsuzluklarla ilgili durmadan makaleler yazar, haberler yaptırır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda nasıl yolsuzluklar yapıldığını, Şefik Ergündüz'ün bunun üzerine bir şekilde Mersin'den Konya'ya tayini çıkar. 23 imzalı bir öğretmenler bildirisi, hüngür hüngür ağlayan, işte Şefik Ergündüz Mersin'de şunları yapmıştı, bunları yapmıştı, şu kadar başarılıydı, sen niye bu adamı yedin diye Müfide İlhan'a olmadık açıklamalarla bir bildiri yayınlarlar gazetede. Müfide İlhan altta kalmaz. Müfide İlhan o şeye karşı tutar cevap verir. Der ki, imzası olmayan 23 tane öğretmenden bahsediyorsunuz. Sanki bütün Mersin öğretmenlerini bunlar temsil ediyormuş gibi. Bunlar organize bir halde tamamen Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı bir bildiridir. İsimleri çıkın açıklayın, ben ona göre size 26 değil 136 tane öğretmenin bu yolsuzlukla ilgili ve Milli Eğitim Müdürü'nün yaptıkları ile ilgili tam aksine şeyler söylerim der. Ve 1950'de 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir zaman sonra bu sefer yerel seçimler yapılır Eylül ayında. Aradan çok az bir zaman geçmiştir ama çok önemli bir şey değişmiştir. Artık devlet CHP'nin devleti değildir. Devlet yavaş yavaş yerleşmeye çalışan Demokrat Parti'nin o tarihte bir de Türkiye'de o kadar ağır baskılarla karşılaşmıştır ki demokrasiyi isteyenler, özgürlükleri isteyenler, hak ve özgürlükleri, adaletin sağlanmasını isteyenler Demokrat Parti'yi kurtarıcı olarak görürler. Nazım mesela Demokrat Parti'nin kazanması için mücadele eder. Çünkü cezaevinden çıkmasını sağlayacak parti odur. Eylül ayında yapılan seçimlerde aslında Mersin'i ayna tutacak bir şey başlar. O tarihte bir meclis şeyi vardır. Meclis portföyü vardır. Meclis profili vardır. O meclis profilini okumak istiyorum. Çünkü Mersin'in Türkiye'deki bütün illerden farklı nasıl bir kozmopolit yapıya ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bir defa Demokrat Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kadın adaylar vardır. Tıpkı 1930'daki, daha önce anlatmıştım, o 1930 seçimlerinde Zekiye Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan aday olduğunu, karşısında da yine serbest fırka, aslında serbest fırka Demokrat Parti'nin bir yerde Demokrat Parti serbest fırkanın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan intikamıdır. Serbest fırka kapatılmıştır bir sene sonra. Tekrar serbest fırka yerine Demokrat Fırka'nın ya da Demokrat Parti'nin gelişi aslında bir yerde o halk hareketinin farklı bir yansımasıdır. Nitekim serbest fırkaya omuz verenlerle, burjuvaziyle Demokrat Parti'ye omuz veren burjuvazi hemen hemen aynı karakterdedir. Okuyayım. Müfide İlhan, Edmond Barbour. Ben Edmond Barbour'u tanıdım. Edmond Barbour'la hatta ortaklık da yaptık. İhracatçıydı. Harnup ihracatında beraber çalıştık. Zeki Budur. Zeki Budur sonra olaylarda öldürülecektir. Hükümet konağı önünde öldürülecektir. Lütfü Budur'un falan abileridir. Önemli bir Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden birisidir. Aziz Atınç, Nazif Arısoy, Hayri Atahan, Sabri Poda, İsmail Safa Çiftçi, Emin Taylan, Ali Şaman, Şükrü Sümen, Fethi Elgün, Münir Serin, Arap Çalışkan, Zeki Ayan, Fahri Merzeci, Tahir Menemenci, Ahmet Gürsoy, Şakir Tunç, Mehmet Buğdaycı, Nikola Salim. Demokrat Parti'nin listesi bu. O tarihte halk belediye başkanını seçmiyor. Belediye meclisini seçiyor. Belediye meclisi kendi içinden belediye başkanı seçiyor. Doğrudur, yanlıştır. Sistem olarak onun da avantajları vardır. Bugün halkın da şeyi seçmesi, belediye başkanını seçmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu savunulur. Mesela şu anda Odalar Birliği'nde en ciddi tartışma konularından birisi komitelerin meclisi oluşturması, meclisin de Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı ya da Ticaret Odası Başkanlığı seçmesiyle ilgili pek çok tartışma var. Üye seçsin derler. Haklıdırlar. Yani üye çoğunluğuna kim sahipse odayı temsil yetkisi de onundur. Diğerleri pek çok ayak oyunlarına,
15: pazarlıklara dönüyor maalesef.
16: Pek çok pazarlığa dönüyor.
15: Evet.
16: İşte mecliste sen beni destekle, ben seni yönetime alayım hikayeleri. Onda öyle bir şey yoktur. Neyse odur. Şimdi 9 Eylül 1950'de parti binasında İsmail Çiftçi'nin başkanlığında meclis toplanır. Mecliste gizli oylamayla 27 kişilik meclisin 25'inin oyu, ki meclis üye oylarına baktığım vakit Müfeyde İlhan mesela 6300 oy alıyor. Emin Taylan 6326 oy alıyor. Yani Müfeyde İlhan'dan daha yüksek oy. Ama oy birliğiyle karar verilen onca emeğe, çabaya karşı Müfeyde İlhan'dır. Müfeyde İlhan belediye başkanı seçilir, fakat parti içinde kaynamalar başlar. Demokrat Parti içinde. Sebep de şudur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde belediye kadroları partililerle doldurulmuştur. Demokrat Parti iktidara geldiğine göre artık Demokrat Parti'nin kendi kadrolarının yer alması istenir. Oysa Müfeyde İlhan sadakate değil liyakate önem vererek belediyenin, evet bir takım partililerin çıkarılması gerekir belediye kadrolarından, ama mutlaka liyakat sahibi olan insanların da görevinin devam etmesini savunur. Fakat bu parti içinde ciddi çatışmalara, ciddi çekişmelere yol açar. Müfeyde İlhan'ın seçilmesi şu bakımdan çok önemli. Sadece Türkiye'de ses getirmez ilk belediye başkanı olarak seçilmesi. Yabancı dil itibariyle Alman radyoları gelir, daha seçildiği gün onunla röportajlar yaparlar. Yetmez, BBC'ye konuk olan ve Mersin'i anlatan ilk ve son isimdir belediye başkanı olarak Müfeyde İlhan. BBC'ye konuk olur. Fakat parti içinde ayak oyunları bir türlü bitmek bilmez. Fahri Merzeci'nin çevresinde bir şey oluşur, bir muhalefet çizgisi oluşur. Beklentilerini karşılamadığı için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nın, kendi teşkilatlarının beklentilerini karşılamak üzere bir plan hazırlanır. O plan çerçevesinde her sene belediye bütçesi görüşülür. Bugünlerde de öyledir. Belediye bütçeleri çok önemlidir. Belediye bütçesi onaylanmadığı takdirde belediye başkanı görevini sürdüremez. Şu andaki yetki karmaşası çerçevesinde gerçekten belediye meclisi belediye bütçesini onaylamazsa ne olur bakmak lazım. Ama o tarihte ciddi bir sorundur. Ve belediye bütçesini onaylamayınca, belediyenin geçmiş bütçesini ibra etmeyince meclis, ki Demokrat Parti oylarıyla Cumhuriyet Halk Partililer evet verirler Müfeyde İlhan'ın bütçesini, onaylarlar, geçmiş bütçesini ibra ederler. Demokrat Partililer ibra etmez. Ve plan adım adım yürürlüğe koyulur.
15: Aslında orada tabii yine baktığınız zaman Müfeyde İlhan çok güçlü bir karakter ve birçok kişinin de canını sıkmıştır. O yüzden nereye gelirse gelsin, hangi göreve gelir gitse gelsin, mutlaka onunla ilgili böyle bir hesaplaşma hali de vardır aslında.
16: Bir de yaşını söyleyeyim sana. Belediye başkanı seçildiği yaş çok ilginç. 27 yaş.
15: Çok genç.
16: 27
15: o
16: yaş.
15: O kadar yani mücadelelerden gelmiş.
16: 5,5 yıl Afganistan.
15: İkinci evliliği.
16: İkinci evlilik, 7 çocuk ve 27 yaşında.
15: Çok ama gerçekten güçlü bir karakter. Mersin'in bence en önemli figürlerinden birisi
16: mutlaka
15: haline gelmiş.
16: Mutlaka konuşulması, yani yazıldı, çizildi. Birkaç Müfeyde İlhan'la ilgili araştırma kitap haline de getirildi. Ama keşke Müfeyde İlhan'ın kendisinden dinleseydik bütün bunları. Uzunca sürede yaşar. Yine Müfeyde İlhan'la ilgili bir anekdot. 1951'de Demokrat Parti'den sakıt hale getirilince, ha meclis onaylamaz da ne olur? Görevden alınması için İçişleri Bakanlığı kararı lazımdır. Karar İçişleri Bakanlığı'na gider. İçişleri Bakanlığı bir süre o kararı tutar orada. Hı hı. Uygulamaya koymaz. Ama Refik Koraltan üzerinde o kadar çok baskı yapar ki Mersin Teşkilatı, Refik Koraltan Müfeyde İlhan'ın görevden alınma kararını koltuğun altına koyar. Kime çıkar? Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın resmi gazetede yayınlanan onayıyla görevden alındığı ilan edilir.
15: Aslında yani, kimse bunu da yapmak istemez yani o tabloda.
16: Kolay kolay, ama alınır görevden. Alındıktan bir süre sonra kurulur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Sonradan bugünkü MHP'nin yerini alacak olan şeydir, partidir. O partide il başkanlığı teklif edilir, o partide çalışır, 1961 seçimlerinde o partiden milletvekili adayı olur. Yani ölünceye kadar siyasetin içindedir Müfide İlhan ve gerçekten Mersin'in hafıza sorunu var dediğimde Müfide İlhan'ı bilmeyen bir Mersin, Müfide İlhan'ın adını anmayan bir Mersin, Müfide İlhan'ın sadece bir mahalleye adını vererek geçiştiren bir Mersin ki Fuat Morel'e de Mersin mahalle ismi vermiş, Müfide İlhan'a da mahalle ismi vermiş. Fuat Morel Müfide İlhan'ın talebiyle 1950'de oluşan Mersin Belediye Meclisi soruşturma açar yolsuzluklarla ilgili, Fuat Morel'le ilgili. Ha sonuçlanır sonuçlanmaz o ayrı bir tartışma konusudur. Ama Müfide İlhan'ın geçmiş diğer belediye başkanlarıyla aynı kefeye koyulup sadece bir mahalle adının verilmesiyle yetinilmesi gerçekten ahde
15: vefa. İşte onu söyleyeceğim. Yani çok güçlü bir figür ve Mersin'in bence çok yeterince tanlayamadığı bir figür. Mutlaka örnek alınması gereken ve çok başarılı hikayeleri olan, mücadeleci yapısıyla mesela birçok kişiye örnek olabilecek bir karakter.
16: Kesinlikle yani at sırtında particilik yapmak nedir? 7 çocuk evde bekliyor.
15: Evet.
16: Diyor ki ben unumu değiliyorum, dikişimi de dikiyorum. Şimdi bazı dönemlerin koşullarını anlatmak bugünkü iklimde çok zor. Yani arabayla gidilebilen, rahatlıkla her yere ulaşılabilen, herkesin altında araba olan bir dönemden bahsetmiyorum. Mersin'de en fazla 15 tane araba vardır. Ve arabaların gidebileceği bir yol da yoktur. Yani Gözne'ye gitmek başlı başına bir işkence.
15: Mümkün değil o dönemin şartlarıyla kaç saatte gideceksin? Acayip yani bir ortam. Konu konuyu açacak. Yeni konuya girmeden önümüzdeki haftaya da yine inşallah devam ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
16: Yok yani böyle iki sanıyorum bu sezon için iki programımız kaldı.
15: Evet, evet.
16: Bir programda daha bir Mersin konuşuruz. Sonunda da bu yıl konuştuklarımızı bilerler, evet. Toparlarız.
15: Gerçekten sonra... çünkü çok keyifli konular. Eski Mersin ve eski Mersin'in o tarihinde yaşayan insanlar aslında bize önemli mesajlar da veriyor.
16: Kesinlikle. Yani mesela limanla ilgili anlattığım tartışmalar.
15: Evet.
16: Dejavu.
15: Kesinlikle. Yani bugün
16: o gün ne konuşulmuşsa alalım, bugün olduğu gibi konuşalım.
15: Bugünden hiçbir farkı yok. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
12: Radyo Ülkü, Ülkü.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Bugün 12 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB İltisak Hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir." diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva

0: bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgam var bu şehirle. Haklısın, kavgam var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan

0: çocukla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532-340-5957, 0533-384-4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
7: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de artırırlar. Bunlar teknik konular.
6: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
7: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu hesabını kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
7: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
6: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
7: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
6: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefetüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
7: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'dir, 103 TL olur. İşte 70 küsür TL, zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
6: Başkan Vahap Seçer, tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
7: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyoruz. İlk kez çeşmeden su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
6: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağıyla ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
7: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
6: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın

0: 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
5: Yani çok değerli bir emek var yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme, 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar, yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. Artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
4: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
5: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artık çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
5: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz Yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İl Bank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
4: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
5: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
4: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
5: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL değil 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
4: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
5: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştı. Yani mağdur edilmişti bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürdük. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
4: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağı ile ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
5: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
4: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 12 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB İltisak Hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir" diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe Cam'ın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektörü.

0: De ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
3: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yüreği...

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Bazen 80'ler.
11: Oturmuşum oturum.
10: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Mars'a, sözler Mete Özgenceli, beste ise Gökhan Kırdar'a ait. Canan Erçetin ve Unutulmaz klibinde muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Umrumda Değil şimdi bizimle.

İbret Alem 1999 yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümü Serseri Mayın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
8: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında bilimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
7: Yani çok değerli bir emek var yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme, 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar, yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. Artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de artırırlar. Bunlar teknik konular.
6: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlham Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
7: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
6: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan ve Afyaşar Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebinde bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
7: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var, planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 507 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İlbank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
6: Meski'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, Meski'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
7: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
6: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefetüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
7: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'dir, 103 TL olur. İşte 70 küsür TL, zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
6: Başkan Vahap Seçer, tüm hizmetlerde olduğu gibi Meski hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
7: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız, gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürdük. İlk kez çeşmeden su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda bir şey olmaz.
6: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağıyla ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sayfiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
7: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu Meski Kanalı ile tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
6: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

Tatlı bir bahar havası estirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Adınç ile devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Bülent Yüksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız Saat Beni Bırakındı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar yaka yarışmasını gerçekleştireceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 51 ülke bayrağı ve 2 Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli dedi. Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
13: Radyo.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı 1. Birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
4: Yani çok değerli bir emek var. Yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış. Geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme. 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar. Yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü orası Mersin Büyükşehir'in, biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim, kendimi de bağlattım. 33. şahıslara, o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır, artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de artırırlar. Bunlar teknik konular.
2: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 10.175 ada bir parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idare olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
4: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil, güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret, konut, bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz? Onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız, dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebi de bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
4: Yine yatırım projelerimiz, göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 500 7 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İl Bank'la temas halindeyiz. Onun da tutar 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
2: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
4: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
2: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefetüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
4: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL değil 103 TL olur. İşte 70 küsür TL. Zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyoruz.
2: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
4: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyoruz. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda düşüyorlar.
2: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karan, evsel katı atık bedelinin alınmayacağıyla ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sakiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
4: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
2: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
5: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo.

0: Yağ şıkı şıkı şıkı yağ.
1: Bugün 12 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 40.380 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 5.047.500 TL'ye yükseldi. Mersin'de ise metrekare fiyatı 34.325 TL ve ortalama konut satış fiyatı 4.496.575 TL seviyesinde gerçekleşti. Mersin'de Mart ayında en çok Rusya Federasyonu vatandaşları ev alırken en çok iş yeri satın alanlar ise 4 adetle Almanya, Ukrayna ve yine Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Mersin'de ayrıca en çok konut alan ikinci ülke Almanya vatandaşları olurken Ukrayna vatandaşları 3. sırada yer aldı. Mersin Tarsus OSB İltisak Hattı projesi kapsamında belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapılar için Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele istenen kamulaştırma kararı onaylandı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Saha Expo 2026'ya Mersin Pavilyonu çatısı altında 16 firma ve bağımsız stand açan 4 Mersin firmasıyla katılım sağladıklarını belirterek, "Hedefimiz Mersin'i savunma sanayinde söz sahibi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirmektir" diye konuştu. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar TL'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre Aralık 2025'te 616 ton olan bankalardaki altın miktarı Mart 2026'da yaklaşık 700 tona kadar yükseldi. Böylece miktar bazında altın hesapları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şişe camın Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık'ta açmak istediği maden atık deposu için verilen olumlu ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişi raporu çevrecilerin aleyhine geldi. Mersin Çevre Platformu karara itiraz edileceğini açıkladı. Mersin Ziraat Odası son dönemde üreticilerden yoğun şekilde gelen şikayetler üzerine tarımsal kredi süreçlerinde uygulanan yüksek ekspertiz ücretlerine tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin finansmana erişim sürecinde ağır mali yüklerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek uygulamanın yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 verilerine göre turunçgiller gıda enflasyonunda aylık bazda en yüksek fiyat artışı yaşayan temel gıda ürünleri arasında yer aldı. Tüketici fiyat endeksine göre turunçgillerde aylık bazda ortalama %7,46 oranında artış kaydedildi. Ukrayna uyruklu 70 yaşındaki kadın iki tarafı kalça artrozu nedeniyle yaşadığı yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrıdan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde kurtuldu. Başhekim Profesör Doktor Mehmet Ballı ise hastanenin sağlık turizmi alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize...

0: numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413. 238-3413. Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yürek

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.
10: Radyo Ülke.
12: Son 2

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplarım var. Hani böyle bazı sorular aklımıza gelir ama cevaplarını aramaya üşeniriz ya da ne bileyim o anda çok da fırsat yoktur. Sonra da unutulur gider. Tam da o tip sorulardan bahsediyorum. Hazırsanız iki güzel şarkının sonrasında başlıyorum anlatmaya.

Eski fotoğraflarda insanların neden hiç gülümsemediğini biliyor musunuz? Fotoğraflar ve videolar modern dünyanın gerçekten ayrılmaz bir parçası artık. Halbuki bundan yalnızca 100 yıl önce bunlardan bahsedilmiyordu bile. Eski fotoğraflara da hani göz gezdirdiğimizde aslında insanların gülümsemekten kaçındıklarını fark ediyoruz. Mesela 19. yüzyılın en büyük trendlerinden biridir fotoğraf çekmek. İmkanlar kısıtlı olduğu için de son derece ciddiye alınan bir iş aslında. Bu da fotoğrafların alışık olduğumuzdan çok daha ciddi olmasına sebep oluyor. Eski fotoğraflarda insanların neden gülümsemediği pek çok uzman tarafından araştırılmış ve ortaya da farklı teoriler atılmış. Ben de bugün size bu teorileri araştırdım. Eski fotoğraflardaki insanların gülümsememesinin ardında yatan bazı nedenler var. Merak edenler için az sonra

Az önce demiştim ki eski fotoğraflarda acaba insanlar neden gülümsemiyorlar? Uzmanlar bunun altında yatan nedenleri araştırmışlar. Mesela sağlıklı dişlere sahip olamadıkları için olabilir diyen bir kesim var. Biliyorsunuz 19. yüzyılda kişisel bakımlarına bugünkü kadar özen göstermiyordu insanlar. Elbette bu yalnızca onların suçu değil, zira günümüzde alışık olduğumuz pek çok imkan o yıllarda mevcut değil. Nicholas Jeeves gibi bazı tarihçiler o yıllarda yaşayan insanların kötü dişlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Tabii hani herkes kötü dişlere sahip olduğu için insanların bunu kafaya taktığından ya da saklamak istediğinden pek de emin olamayabiliyoruz. Yine de konu fotoğraflarda gülümsememek olduğunda kötü dişler de bunun nedenlerinden bir tanesi olabilir belki diye insanın aklına bir soru düşmüyor da değil. Teknolojik problemlerden dolayı olabilir diyen bilim insanları da var. En yaygın teknolojilerden biri teknolojik problemlerle ilgilidir biliyorsunuz. İlk nesil kameraların kurulumu ve fotoğraf çekmeye hazırlanmaları elbette çok zaman alan bir iş. Haliyle uzun süre gülümseyerek beklemek çok rahatsız edici olabiliyor. Ek olarak insanlar kamera karşısında gülümsemeye de çok alışık değil o dönemlerde. Günümüzde kameraların bize çevrildiğini gördüğümüz anda öyle poz vermeye ya da tebessüm etmeye başlıyoruz. Zira bu modern dünyanın içerisine doğduk biz. Ama tabii ki eskiden insanlara kamera karşısında gülümsemeleri gerektiği özel olarak hatırlatılmak zorundaymış. Fotoğraf geleneklerinden dolayı olabilir diyen bir takım bilim insanları da var. Onu da anlatayım size. Fotoğraf dünyasından bazı uzmanlar bu davranışın nedenini portre resim geleneklerine bağlıyorlar. Zira o yıllarda fotoğrafçılar portre resim geleneklerini takip etme eğilimindeler. Özellikle Victoria dönemi ve öncesine ait portrelerde insanların son derece ciddi olduklarını sizler de fark edebilirsiniz. Zira saatlerce aynı pozisyonda durmak ve poz vermek zorundalar. Bu da gülümsemelerini zorlaştırıyor haliyle. Kimileri de gülümsemesinin yeterince zarif olmadığına inanıyormuş. Fotoğraf çekimi gibi hizmetlerin yaygın olmaması da tabii bu çekimleri ciddi bir mesele haline getiriyor. Güç bela bir çekim ayarlayan aileler bu işi ciddiye alıyorlar ve jilet gibi giyinerek poz veriyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi. İkinci bir çekim yapılamayacağı için de gülümseyerek fotoğrafı tehlikeye atmak da istemiyor olabilirler. Bu arada psikolojik nedenlerden dolayı olabilir de diyor uzmanlar. Az sonra onu da anlatacağım.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
4: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yüreği

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mayıs ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 25 madde olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hissesinin %100'ü Büyükşehir'e ait olan Deniz Kızı Turizm AŞ'nin sermayesinin 150 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin Nisan ayı olan meclis toplantısındaki tartışmaya dair konuşan Başkan Seçer, 7 yıldır Mersin halkına hizmet eden ve şu anda 24 adet olan kafe ve plajların 2025 yılında 23 milyon lira kar elde ettiğini söyledi.
5: Yani çok değerli bir emek var yaklaşık 7 yıldır. Tahmin ediyorum 23-24 kafe açılmış geçtiğimiz yılda ki kar etmez bu tip işletme 23 milyon karı var. Bahsettiğim net kar yani her şey çıktıktan sonra ve kiraları da bunun içinde. Çünkü Mersin Büyükşehir'in biz geçtiğimiz dönem bir madde eklettim. Kendimi de bağlattım. 33. şahıslara o yerlerin 3. şahıslara kiraya verilmesini men ettim. Yani kirasını da ödüyor bize. Belli bir makul kiraları var vesaire. Yani gayet met edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken, takdir edilmesi gereken bir çalışma olarak ben değerlendiriyorum. Sermaye artış nedenleri vardır. Büyüyen şirketler de sermaye artırır. Artık yetersiz kalıyor. Çok daha büyük cirolara eriştik, büyük karlara eriştik. İşte varlıklarımız arttı, şu oldu, bu oldu. Bu sermaye çok komik kalıyor diye sermaye de arttırırlar. Bunlar teknik konular.
4: Mersin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesine yönelik hazırlanan Doruslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nin 10.175 ada bir parsele ilişkin 1 bölü 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. CHP Meclis Üyesi Hıdır Berk, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Tunçaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi İlhan Çokgün'ün madde ile ilgili değerlendirmeleri üzerine konuşan Başkan Seçer, idari olarak mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduklarına dikkat çekti.
5: Biz bu gerçekler üzerinden yeni planlar yapmışız. Sadece orada değil, Akdeniz'in o bölgesinde değil. Güneyde, sahil bölgelerinde de, daha doğu bölgelerinde de bir kısım lojistik, bir kısım küçük sanayi, işte ticaret konut bunları yapmışız. Oraya uygun diye yapmışız, hepinizin onayıyla yapmışız. Şimdi biz o insanları nasıl ikna edeceğiz, onların da mağduriyeti ortaya çıkmadan ya da mağdur olmalarını engelleyecek bir şekilde oradan alıp bir başka yere gitmeleri lazım. Orada kalmaları her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyeti, artı çevre sağlığı problemi var. Şimdi bunu çözmek lazım. Yani bizim tartıştığımız dediği gibi ortada bir şey yok, mahkeme kararını uyguluyoruz.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Mayıs ayı olan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi de Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplam 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda Meski 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu yana Meski için açıkladıkları 557 projenin 469'unun tamamlandığını, 47'sinin devam ettiğinin ve 41'inin plan aşamasında olduğunu kaydeden Başkan Seçer, İlbank kanalıyla finansman talebi bulunan projelerin maliyetinin de 69 milyon 125 bin euro olduğunu belirtti.
5: Yine yatırım projelerimiz göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana toplam 557 proje açıklamışız. Şu anda tamamlanan proje sayımız 469 adet. Devam eden 47 projemiz var. Planlanan 41 projemiz var. Bizim devam eden projelerimiz öz kaynak ve dış finans hepsi içerisinde 96 milyon 500 7 bin euro. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 145 milyon TL. Yine yatırım programına alınan dış kredisi bulunan, şu anda ihale aşamasında olduğumuz yaklaşık 82 milyon 595 bin euro. Bunun da parasal karşılığı 4 milyar 403 milyon lira. Bazı projelerimiz var. Onların finansman arayışı içerisindeyiz. İl Bank'la temas halindeyiz. Onun da tutarı 69 milyon 125 bin euro. TL karşılığı da 3 milyar 685 bin TL.
4: MESKİ'de tüm tarihlerin en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Başkan Seçer, MESKİ'nin 134 milyon dolar olan borcunu 91 milyon dolara düşürdüklerini ifade etti.
5: 134 milyon dolardan 91 milyon dolara düşen bir borç yükü var. Bu da yaklaşık olarak 43 milyon dolar bir borç azalması demektir. Bugünkü rakamlarla TL olarak baktığınız zaman bunun parasal karşılığı da yaklaşık 200-250 milyon TL civarında bir borç azalması demektir. O günkü borç yüküne baktığınız zaman. Şimdi burada bir mali disiplin çok net görülüyor bu belediyede. Hem Büyükşehir kısmında hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi kısmında.
4: Su fiyatları konusuna da değinen Başkan Seçer, Türkiye'de farklı illerin su fiyatlarını da meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, su fiyatlarının tefe tüfe oranlarına, maliyetlere ve bölgenin özelliklerine göre belirlendiğinin altını çizdi.
5: Gelelim şu su fiyatlarına. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri var. Maliyetler, elektrik maliyeti başta olmak üzere etkiliyor. Topografya etkiliyor. İnişli çıkışlı, terfili bol, elektrik tüketiminin yoğun olduğu sistemler olabiliyor. Bir özel sektör zihniyetiyle biz bu kurumu yönetemeyiz. O zaman su 53 TL'dir, 103 TL olur. İşte 70 küsür TL zaten şu anda 73 TL bizim bir ton suyun maliyeti demişiz ama 53 TL'ye satıyor.
4: Başkan Vahap Seçer tüm hizmetlerde olduğu gibi MESKİ hizmetlerinde de ilçeler arasında herhangi bir sahikle pozitif ayrımcılık yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.
5: Tek sahikle pozitif ayrımcılık yaparız. Gerçekten bugüne kadar gerekli hizmeti almamıştır. Yani mağdur edilmiştir bazı bölgeler vardı. Yani biz 50 yıl su bekleyen köylere su götürüyoruz. İlk kez Çeşme'den su akan köyler var. Erdemli'de var, Silifke'de var. Biz stratejik plan yaparken de, yatırım programlarını yıllık belirlerken de asla zinhar bir bölgenin bize verdiği oyla ilgili en ufak böyle bir nokta kadar aklımızda düşüyor.
4: Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karam, evsel katı atık bedelinin alınmayacağıyla ilgili kararı 5 ilçe belediyesinin almadığından söz ederek bir tanesinin de Erdemli Belediyesi olduğunu belirtti ve bu kararın büyükşehir bürokratları tarafından yasal yönden değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Erdemli, Mezitli, Toroslar ve Tarsus gibi bölgelerin yaylalık ve sakiye yerleri olan bölgeler olduğundan söz eden Başkan Seçer, buralarda yaz boyunca yurttaşların olduğunu ve kış boyunca da kimsenin olmadığını kaydetti.
5: Özellikle Erdemli, Mezitli, Toroslar, Tarsus, buralar yaylalık bölgeleri olan, sayfiye yerleri olan. Yani yaz boyunca vatandaş var, kış boyunca kimse yok. Şimdi kışın boş bir eve, su kullanmayan eve biz doğru kullanmadığı için su bedeli tahakkuk etmiyoruz. Ama fatura gönderdiğimiz zaman siz 12 aylık bize, siz hesaplamayı yapıyorsunuz. Bizim müdahale şansımız yok. Biz bunu MESKİ kanalıyla tahsil ediyoruz. Sizin meclisiniz karar alıyor. Rakamları siz belirliyorsunuz. Bizim hiçbir müdahale şansımız yok. Böyle bir yetkimiz de yok. Vatandaşın su kullanımı yok ama eve su faturası gittiği zaman o faturanın altındaki fatura bedeli tamamen evsel atıkla ilgili. Yani belediyeyle ilgili.
4: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyoruz. Eskiden insanlar acaba fotoğraflarda neden gülümsemiyorlardı? Bunu konuşuyoruz. Şimdi psikolojik nedenlerden dolayı olabilir demiştim şarkıların öncesinde. En tartışmalı teorilerden bir tanesi aslında bu. İnsanların nasıl algılanmak istedikleriyle alakalı. Dünyanın dört bir yanından kraliyet ailelerinin portrelerini incelediğinizde ciddi bir ifadeyle poz verdiklerini sizler de fark edersiniz. O yıllarda gülmeyi seçenler yalnızca fakirler, sarhoşlar, suçlular ve palyaçolar diyor bize kaynaklar. Dolayısıyla da sonsuza dek saklanacak bir fotoğrafta gülmek gibi ciddiyetsiz bir davranışa da insanlar yer vermek istemiyor olabilirler. 19. yüzyılın başlarında fotoğraf çekimleri adeta portre çizimleri kadar ciddi gerçekleşirmiş. Çekilen fotoğrafın sonsuza dek saklanabilecek olması fikri insanları biraz daha ciddi olmaya itmiş. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 19. yüzyılın sonlarında gayri resmi fotoğraflar çekilmeye başlanıyor. Kameraların daha uygun fiyatlı hale gelmesi de bu çekimleri yaygınlaştırıyor. Bu sayede de daha samimi pozlarla karşılaşmaya başlıyoruz. Anlayacağınız her şey aslında sosyal normlarla ilişkili, günümüzde olduğu gibi tıpkı.

Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Hiç düşündünüz mü neden diğer insanların hayatını merak ediyoruz diye? Başkalarının yaşamına karşı duyulan merak, korku ve baskının hakim olduğu dönemlerde bir parça daha artıyor diyor uzmanlar. Biraz da bunu anlatmak istiyorum size. Londra'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Anne Chapin, insanın zaten doğası gereği meraklı bir canlı olduğunu belirtiyor. İnsanların kendi hikayelerinin ise diğer insanların yaşamlarıyla olan etkileşimine göre şekillendiğini ekliyor. Şimdi genelde bilinçsizce yapılan başkalarının hayatını merak etme davranışı da hastalıklı bir durum değil. Bu durum insanın etrafındaki dünyaya anlam verme çabasının bir sonucu. Mesela tarihi figürler tarafından yazılan günlükler de pek çok insanın ilgisini çekiyor biliyorsunuz. Çünkü bu günlüklerde yalnızca bir kişinin yaşamı veya düşünceleri değil, bireysel ve toplumsal hayatın dinamikleri de anlatılıyor. Bu dinamiklere karşı duyduğumuz merak da yaşadıklarımız hakkında değiş tokuş yapma arzumuzdan kaynaklanıyor aslında. Sosyal medya başkalarının yaşamına duyulan merakı birazcık arttırdı gibi hissediyoruz hepimiz, değil mi? Ama bu merak tarihin her döneminde varmış. Bunu da konuşacağız elbette ama biraz daha meraklandırmak istiyorum sizi. Her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Sonrasında birlikteyiz.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
0: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

acaba insanların hayatını neden merak ediyoruz, bunu konuşuyoruz. Ama bilim doğrultusunda konuşuyoruz. Sosyal medya yeni normların oluştuğu bir yer diyor uzmanlar. Toplumsal olarak nelerin kabul edilebilir olduğu, nasıl davranmamız gerektiği, sonra güvenli ya da tehlikeli alanlar sosyal medyada ortaya çıkabiliyor. Ve yine sosyal medya kanalları üzerinden öğreniyoruz her şeyi, biliyorsunuz. Ayrıca sosyal bir canlı olan insan için toplumsal referanslar oldukça güvenilir oluyor. Bütün bunlar kişinin hem kendi hem de sosyal yaşamındaki konumu hakkında oldukça büyük de bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla başkalarının yaşamına karşı duyulan merak sürekli taze kalıyor, tahmin edebileceğiniz gibi, ve sürekli sosyal medya sayesinde tatmin edilebiliyor. Başka yaşamlara karşı duyulan merak pandemi sürecinde artış gösterdi diyor uzmanlar. Çünkü diğer insanların da benzer korkulara sahip olduğunu görmek sakinleştirici bir etkiye sahipmiş. Psikolojide bu durum yansıtmalı özdeşim isimli süreçle açıklanıyor. Buna göre kişideki korku veya endişe parçalanıyor ve dış bir kaynağa atfediliyor. Felaket içerikli bir makalenin binlerce kişi tarafından paylaşılması bu durumu açıklayan aslında güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca hani pandemi gibi korkutucu dönemlerde başkalarının hayatını gözlemek, süreci kabullenmek ve ayak uydurmayı öğrenmek için de faydalı olabilirmiş. Yani aslında korku ve panik anlarında diğer insanların da benzer korkulara, endişelere sahip olduğunu görmek insanları bir parça rahatlatıyormuş.

Sizce uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için insanlar arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Şimdi bilim insanlarına göre çiftler arasındaki yaş farkı arttıkça ayrılık ihtimali de artıyor. Pek çok insan için böyle güzel ilişkilerde karşısındaki insanın yaşı ya da aralarındaki yaş farkı anlamsız rakamlardan ibaret, değil mi? Ama bu bazıları için böyle oldukça hassas ya da dikkat edilmesi gereken bir konu da olabiliyor. Şimdi çok sayıda insan iki sevgili arasındaki yaş farkının belirli sınırlar arasında olması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle de ideal bir ilişki için çiftler arasındaki yaş farkının ne kadar olması gerektiği konusu uzun yıllardır büyük de bir tartışma konusu. Elbette tabii ki ilişkilerde insanlar arasındaki yaş farkından çok daha önemli konular var. İşte sevgi var, dürüstlük var, sadakat var, saygı var. Bu hususlardan bazıları aklıma gelenlerden. Gerçi günümüz ilişkilerinde bunların ne kadarı kaldı bilemiyorum ama kimseyi de kızdırmak istemem. Ama filmin ilişkilerdeki ideal yaş farkı ile ilgili de söyleyecekleri var. Detaylardan bahsedeceğim size. Şarkıların sonrasında birlikteyiz. Bugün

Mehmet abla. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir ilişki için acaba çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar olmalıdır? Bunu konuşuyoruz. Şimdi çiftler arasındaki ideal yaş farkı hakkındaki tartışmalar biliyorsunuz yıllardır devam ediyor. Çünkü bu konu hakkında herkesin kendisine göre bir fikri var. Yine de pek çok toplumda hani çiftler arasındaki ideal yaş farkının belirli sınırlar aralığında olması bekleniyor. Hatta bu konuda pek çok toplumda oldukça yaygın olarak kabul gören bir kural bile var. Yaşın yarısı artı 7 kuralı. Buna göre bir kadın veya erkek en fazla kendi yarı yaşından 7 yaş büyük birisiyle birlikte olmalı. Mesela 30 yaşındaki bir insan en az 22 yaşındaki birisiyle birlikte olmalı. Elbette tabii bu kuralın herhangi bir bilimsel dayanağının olmadığını da belirtmek gerekiyor. Yine de yaşın yarısı artı 7 kuralı pek çok toplumun çiftler arasındaki yaş farkı hakkında düşüncelerini yansıtması bakımından oldukça önemli. Konuşacağız az sonra şarkıların sonrasında.

0: Güne Güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo Ülke.
14: Sağlıklı bir ilişkide insanların arasındaki yaş farkı ne kadar olmalı? Bunu konuşuyoruz bilim ışığında. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede konuyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yapılmış. 3000 kişi katılmış araştırmaya. Çiftler arasındaki yaş farkı ne kadar büyükse ayrılık ihtimali de o kadar yüksek. Mesela aralarında 5 yaş fark olan çiftlerin ayrılma olasılığı aynı yaştaki çiftlere göre %18 daha fazla. Aralarında 20 yaş bulunan çiftlerin ise ayrılma olasılıkları %95, biliyor muydunuz? Araştırma sonunda elde edilen bu verilerin doğruluğunu destekleyen pek çok ünlü isim olması da dikkat çekici. Şöyle bir internette araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkacaktır. Araştırma ideal yaş farkı kaç olmalı sorusuna da yanıt vermiş. Elbette hani her ilişki kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip, bunu en başında söylemiştim, ama bilim ideal yaş farkı konusundaki görüşleriyle uzun süreli ve sağlıklı ilişkilerin artmasına katkı sağlayabiliyor. Buna göre uzun süreli bir romantik ilişki içerisindeki çiftler arasındaki yaş farkı 1 olmalı. Çünkü bu çiftlerin ayrılık ihtimalleri yalnızca %3 olarak belirlenmiş.

0: yoksa gururdan.
1: Sizce kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi etkiliyor olabilir mi? Bugün ilginç sorulara mantıklı cevaplar vermeye devam ediyorum Gülgüne Gül'le de. Şimdi günümüzde insanlar birçok konuda ayrımcılığa uğruyorlar biliyorsunuz. Ne acıdır ki renk, cinsiyet, kilo, ırk, karakter, konu boy olduğunda da benzer bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Peki nedir bu boy ayrımcılığı? Bu boy ayrımcılığını tespit etmek zor olsa da konuda belirli bir ön yargının oluştuğu aşikar. Öyle ki boy uzunluğunun iş hayatını etkilediğine dair bazı kanıtlar da var. Bu ilginç konuya biraz daha yakından bakalım istiyorum ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Kısa boylu olmak hayatımızı ve kariyerimizi nasıl etkiliyor, bunu konuşuyoruz. Şimdi boy ayrımcılığı dünyada en az tartışılan ve kanıtlanması en zor olan ayrımcılık türlerinden bir tanesi. Çünkü bu durum örtülü bir ön yargı. Yani aslında farkında olmadan bilinçaltımızda olan şeyler nedeniyle bu ön yargıyı geliştiriyoruz. Bu konuyla alakalı Doçent Doktor Ömer Kimi'nin çeşitli çalışmaları var. Boy ayrımcılığının kökenlerinin çok eskilere gittiğini söylüyor. Ona göre hayvanlar aleminde boy ve gücün önemi nedeniyle evrimsel süreçte bir ön yargı oluşuyor. Eğer daha iriyseniz grubun başı siz oluyorsunuz. Bunun bir kısmı hala yerleşik ve boyu otorite, güç ya da daha yüksek bir konumla bağlantılı olarak algılıyoruz. İfadelerini kullanıyor uzmanımız. Şimdi birçok uzman boy uzunluğuna duyulan saygının içgüdüsel olduğunu, bu durumun evrimsel süreçte oluşan bir ön yargı olduğunu düşünüyor. Ama Liverpool Üniversitesi'ndeki Doktor Erin Pritchard, modern dünyada boy ayrımcılığını pekiştiren birçok unsur olduğunu ifade ediyor. Ülkelerin kendi optimal boyları var ve bu herkesin olması gereken boyu haline geliyor. Eğer bunun altındaysanız kendinize bir şeylerin yanlış olup olmadığını sorup duruyorsunuz. Ama uzunluğa da saygı duyuyorsunuz. Gerçekten de hani birçoğumuz uzun boylu insanları daha üstün, yetenekli ve karizmatik olarak değerlendiriyoruz, değil mi? Öte yandan Pritchard'a göre daha kısa boylu olanlar ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor ve hatta şaka konusu dahi olabiliyor. Ben bunu hep yaşarım mesela. Ciddiye alınmam. Sonra insanlar yaşımı öğrendikten sonra beni ciddiye almaya başlarlar. Heyecanlı kanıtıyım yani. Konuşacağız bu konuyu ama iki güzel şarkının sonrasında.

kısa boylu olmak bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı, bunu konuşuyoruz. Şimdi bilimsel çalışmalar boy uzunluğunun hem erkeklerin hem de kadınların kariyerlerini etkilediğini gösteriyor aslında bize. İşe alım kararlarında bu boyla alakalı ayrımcılığın ne boyutta olduğunu araştıran bir takım araştırmacılar, özgeçmişler benzer olsa da kısa boylu adayların reddedilebileceklerini göstermiş bize. İşe alım sonrasını araştıran çalışmalarsa terfi almanın boy uzunluğuyla doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Boyu uzun olan çalışanların daha yüksek gelirli olduğu da görülüyor. Acama gerçek, kesin rakamlar farklılık gösterse de İngiltere, Çin ve Amerika'da yapılan bazı araştırmalar var. Daha uzun boylu insanların daha fazla kazandığını ortaya koyuyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi uzun boylu insanlar lider olarak algılanıyor. Dolayısıyla onların daha zeki, sağlıklı ve baskın olduğunu düşünüyoruz. İşte bu nedenle uzun boylu insanların terfi alma fırsatları olumlu yönde etkileniyor. Dolayısıyla özellikle uzun boylu erkekleri daha fazla yönetici pozisyonlarında görüyoruz. Sen...

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmam mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürek

0: Gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
3: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
1: Radyo Ülke'desiniz ve Yerel Gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Mersin'i gündeme konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
7: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, eski Mersin'den kalan, bugünlere gelen konuları konuşmaya devam edeceğiz. O dönemin 1950-1960'lı yıllara ait, döneme ait belediye başkanları, o dönemde seçimlerin Mersin'e etkileri, günümüzde işte baktığınız zaman eski Mersin'e ne kadar sahip çıkıyoruz, eski Mersin binalarına ne kadar sahip çıkıyoruz. Tabii çok konu söylüyorum da bunların hepsini bazen konuşamıyoruz. Bir sonraki programa konuşuyoruz. Geçen haftadan bu haftaya kalan yine tabii ki önemli konularımız var. 1950'li yılları konuşamamıştık. İsim isim gitmekten ziyade tabii ki daha çok seçimlerin Mersin'e katkıları, o dönemin projeleri, vaatleri, bunları da merak ediyoruz.
7: Evet. Geçen hafta Mersin tarihine damgasını vurmuş Mithat Toroğlu'yla, Mithat Toroğlu'nun Mersin'e katkılarıyla bugüne kadar ondan devraldığımız nice eserini anlatarak bitirmiştik. Arada birileri gelir geçer ama Mithat Toroğlu başlı başına bir efsane olarak, bir kilometre taşı olarak kalır. 1940'larda Mithat Toroğlu'ndan sonra kim gelir? Fuat Morel bir dönem. Sonrasında seçilen Müfide İlhan'ın Mersin Belediye Başkanı olduğu dönemde açılmasını önerdiği soruşturmalardan anlıyoruz ki Fuat Mural döneminde bir takım yolsuzluklar olmuş. O yolsuzluklarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını önerir Müfide İlhan. Tabii Müfide İlhan demişken Demokrat Parti ile Demokrat Parti'nin 1940'ların ortasında 45-46'da kurulmasıyla girdiği seçimle birlikte Mersin'de başlayan büyük bir CHP-Demokrat Parti kavgası vardır. O CHP-Demokrat Parti kavgasını da konuşmak lazım. Neden konuşmak lazım? Mesela orada CHP ile Demokrat Parti arasında en ciddi kavga Mersin Limanı'nı kim yapacak, neden yapılıyor, neden yapılmıyor tartışması.
1: O dönem karşı olanlar olmuş mu yani yapılmasın diye?
7: Herkes yapılsın diyor ama yapılsın demeyle olmuyor. Vaat olarak kalıyor. CHP'liler Mersin Limanı'nın yapılmasını işte devlet bütçesine bağlarlar, imkanlara bağlarlar. O arada İskenderun Limanı'nın genişletilmesi, büyütülmesi söz konusudur. O ön plana çıkar. Daha da önemlisi, en ağır darbeyi, Mersin Limanı'nın yapılmaması ile ilgili en ağır darbeyi o tarihte Samsun Limanı'nın yapımı başlamıştır. Samsun Limanı'nın, devletin kaynakları kısıtlı, zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke var. Bütçeleri belli Türkiye'nin. O yatırım bütçelerine Mersin için ayıracak bir kaynağımız yoktur diye savuşturulur Mersin. Oysa Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın Türkiye açısından önemi mukayese dahi edilmez. Çünkü sonuçta Samsun bir iç limandır.
1: Evet.
7: Karadeniz'e
1: kapalı bir deniz.
7: Kapalı bir denizdedir ve Samsun'a getirilen bir tarım ürününün dünya ihracatı o kadar zordur ki Samsun'dan çıkacak, bütün Karadeniz'i dolaşacak, Boğaz'dan inecek, Ege'den gelecek, sonra Akdeniz'e ulaşacak. Oysa Mersin limanının şey olarak, mevki olarak, mevzi olarak, konum olarak yeri Fenikeliler döneminden beri olan bir liman güzergahı üzerindedir. Önemli bir liman güzergahı üzerindedir. Mersin yoktur ama Tarsus limanı vardır yani tarihte. Ya da Mersin limanı yoktur, Tarsus biraz daha kuytuda kaldığını kabul edelim. Ne var? Eloze Sebaste var, Kirikos var, yani şimdiki Kız Kalesi ya da Ayaş limanları var. Ayaş başlı başına antik dönemin en ciddi yeridir. Gelelim tartışmalara. O tartışmalarla ilgili önemli dokümanlar var. Limanla ilgili ilk tartışmalar, ilk projeler daha önce konuştuk. 1905'lerde gelip Hallaçyan'ın önerdiği bir liman projesi var. Halen daha biz o liman projesine gelmiş değiliz, onu söyleyeyim. Yani Deliçay ile Müftü Deresi arasında çok geniş, çok Akdeniz'in en önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli limanı tasarlanmıştır. Osmanlı Devleti tasarlamıştır o limanı, mümkün olmaz. İşte arkasından kim gelir? Cavit Bey gelir. Cavit Bey de buradan mutlaka bu liman yapılacak 3-5 sene içinde ve buradan ben ilk taşı denize bu limandan atacağım der. O da gerçekleşmez. Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Birinci Dünya Savaşı yetmez, Cavit Bey'i asarız 1925 yargılamalarında, istiklal mahkemelerinde. Yine bir Mersin Limanı projesi vardır. 1923'te, 24'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan, kaynak ayrılması gereken ama devletin kaynakları o tarihte çıkan Şark isyanı diye tabir ettiğimiz bir kalkışmaya ayrılmak zorundadır. Mersin Limanı biraz daha geride kalır. Sonrasında işte özel sektörün çabalarıyla bir takım iskeleler geliştirilir ama bunların hiçbirisi bir limanın yerini tutmaz. 1940'larda Türkiye'de artık muhalefetle iktidar arasında ciddi bir yarış başlayınca, bir rekabet başlayınca önemli bir argüman haline gelir liman. Tıpkı bugün ana konteyner limanı nereye yapılacak tartışmasının yaşanması gibi halen daha tam olarak netleşmiş değil ama Mersin'de yapılmayacağı kesinleşmiş.
1: Artık bir, dönmez o iş.
7: Hayır, dönmez. Yani şu anda 4 yolda mesela gelecek ay sanıyorum 6 Haziran'da inceleme değerlendirme kurul toplantısı var şeyle ilgili, ana konteyner limanı ile ilgili, yumurtalığa yapılıp yapılmayacağı konusunda. Bütün itirazlara rağmen süren bir süreç var orada. Erzim var devrede. Mutlaka Doğu Akdeniz'de bir ana konteyner limanı eninde sonunda yapılacak. Çünkü bugün İran Savaşı'yla da ortaya çıktı ki Kızıldeniz artık alternatif olmadan tek başına bu dünyanın yükünü taşıyabilecek kapasitede değil. Alternatif olarak ona yeni bir güzergah, karayolu güzergahı belirtebilmemiz için Basra Körfezi'nden Akdeniz'e bağlayacak çok da kestirme bir yoldur. Yani çok atla deve bir yol da değildir. Ya Suriye üzerinden ya daha önce anlattığım o Amanosları delen Hassa 4 yol projesiyle Doğu Akdeniz'e bağlanacaktır. Hem petrol bağlanacaktır, hem de diğer bütün yüklerle ilgili o güzergah iki taraflı çalışacaktır. Mesela geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir biçimde dünyaya nefes aldıran bir petrol sevkiyatı başladı. Nereden? Kuzey Irak Kerkük'ten ve şey üzerinden, Musul üzerinden Suriye'deki limana, Tartus'un üstündeki limana bağlanan bir petrol boru hattı ki 1953'ten beri var olan bir petrol boru hattıdır. Oradaki iç savaşta tamamen kapanmıştı. Ve güzergah olarak da şu anda özellik isteyen Suriye'deki Kürt bölgesi, yani Rojava dediğimiz bölgeden geçen, zaten biraz da Kürtlerle Rojava'da Suriye hükümetinin uzlaşmasının en önemli faktörü, en önemli dinamiği o petrol boru hattının Irak-Kürdistan bölgesinden çıkıp o Kürt bölgesinden Akdeniz'e ulaşacak olmasıdır. Dolayısıyla o boru hattı devreye girdi. Şu anda 150 bin günlük varille çalışan yine Kerkük-Ceyhan boru hattının 450 bin varile yani 3 misli kapasiteye çıkarılması söz konusu. Adım adım gelmekte olan bir Doğu Akdeniz'in canlandırılması var ama 1940'larda da Mersin Limanı'nın canlandırılması iki parti arasındaki rekabette söz konusu olur. 1935'te mesela İçişleri Bakanı Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Mersin Limanı'nın öncelikleri olduğunu söyler Mersin'e ziyaretinde. Ama Ali Çetinkaya Samsun milletvekildir. Sonra döner tam tersine Samsun Limanı'nın ne kadar önemli olduğunu, Mersin Limanı'nın gereksiz bir yatırım olduğunu savunur.
1: Bugünlerde yaşadığımız şeyler aslında. Hep böyle bir Mersin'i gösterip
7: dejavu
1: başka illere giden, kayan projeleri yaşıyoruz.
7: 1949 yılında önemli şeyleri geçiyorum. Mesela CHP yanlısı Havadis gazetesi limanın bir iskele kadar hareketsiz hale geldiğini, İskenderun limanının yapımına öncelik verilmesinin tarihi bir hata olduğunu anlatıyor. İskenderun limanı çünkü çok kuytuda kalıyor. Dünya Bankası İskenderun limanı varken Mersin limanı yapımına kredi vermeyeceğini açıklayınca DP yakınlığıyla bilinen Vasfi Orgun o tarihte çok ciddi limanla ilgili bir çaba gösteren en önemli isimdir. Burada saygıyla analım Vasfi Orgun'u. Hükümetin bu işi ciddiye almadığını, İstanbul'da açık hava tiyatrosu ve devlet operasına milyonlarca lira harcanırken bölge için can damar niteliğinde olan liman işinin bahanelerle geçiştirildiğini söyler.
1: Tarih sürekli aslında bize
7: hep dönüp dolaşıp
1: aynı şeyleri
7: zaten
1: yaşatıyor.
7: Zaten bunları seçme sebebim o, yani aslında tartıştığımız konular. 1949'da yine Vali Şefik Bicioğlu başkanlığında bir heyet Mersin Limanı'nın yapımı için Ankara'ya giderek Başbakan Şemsettin Güneltay ile görüşme yapmış. Güneltay liman konusunda her türlü desteği vereceğini vaat etmişti. Mersin CHP Teşkilatı ve Mersin Belediyesi'nin girişimleriyle ayrı bir komisyon kurulur. Limanın yapılması için girişimde bulunarak uzman Eholmus Mersin'e davet ederek liman inşası için incelemeler yaptırmıştı. Mersin heyetinin tüm girişimlerine rağmen Başbakan Şemsettin Güneltay, Samsun'un hinterlandı Toroslara kadar dayanır diyerek, Samsun'un nasıl bir geniş hinterlandı olduğunu anlatması için, Samsun liman işini hükümetin öncelikleri arasına almıştı. Hür Gazete diye bir gazete o tarihte Samsun liman yapım işinin Mersin limanından önce alınmasını, Mersin milletvekillerinin Samsun milletvekilleri kadar çalışmaması, ben söylemiyorum, tarih söylüyor. Çalışmaması ve parti çekişmeleriyle uğraşmalarından kaynaklandığı yorumunda bulunmuştu. Muhalif gazeteler Mersin liman işinin Samsun limanından sonraya bırakılmasını, hükümet programının yetersizliği ve dinamizmden yoksun bir ekibin başta olmasına bağlamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Müfettişi Hasan Reşit Tankut, Samsun limanı yapımının ilk sıraya alınması üzerine CHP teşkilatı olarak ümitsizliğe kapılmayacağını, hükümet nezdinde girişimlerinin süreceğini ifade etmişti.
1: Çabalar sürüyor.
7: Demokrat Parti sürekli olarak kaşıyor onu. Hadi bunca yıl iktidardaydınız, yapın diye. Onlar da çeşitli bahanelerle ayak sürüyorlar. Ana konteyner limanında birebir ne yaşandıysa, ama şeyler değişmiş, roller değişmiş. Demokrat Parti iktidarda değil, muhalefette, CHP iktidarda. Demokrat Parti milletvekili Salih İnankur, 200 sayfadır tarihe not düşeyim diye, mutlaka konuşulmasında fayda var diye okuyorum. Şubat ayında Ak Kahve'de yaptığı konuşmada liman meselesini mecliste kendilerinden başka kimsenin gündeme getirmediğini, azınlıkta kaldıkları için bu sorunu çözemediklerini söyler. Demokrat Parti Mersin Teşkilatı Mersin Limanı'nın inşası için gerekli girişimlerde bulunur. Liman işinde kat'i bir karara varılmasa da gerekirse Büyük Millet Meclisi'nde gereken teşebbüslerin yapılacağını öne sürer. Demokrat Parti milletvekilleri o sırada muhalefettedirler. Refik Koraltan sonradan seçilerek limanın yapılmasının en önemli öncüsü olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelecektir. Liman işinin Mersin'in hayati davası olarak yorumladılar. Demokrat Parti'nin bu girişimleri karşısında CHP Mersin Teşkilatı Ankara'daki çalışmalarını yoğunlaştırır. Milletvekili Ali Menteşoğlu Bayındırlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Mersin Ticaret Odası'nın liman işinde birlikte hareket etmek için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nı sürecin içine dahil etmek girişimlerinde bulunduğu iddialarına karşı Demokrat Parti Mersin Teşkilatı liman meselesinde CHP'nin particilik ruhu ile hareket ettiğini, kendilerinin bu meselenin dışına itilmek istendiğini ileri sürerler. CHP liman meselesini çözmek için bir komite kurar. Komitede kimler var? Şükrü Şığman, Fikret Mutlu ve Hulusi Açıkalın. Bu komisyon 1949'da toplanan Demokrat Parti Mesudiye Ocak Kongresi'nde Mersin liman işinin birinci derecede yapılması gereken işler alınmasına ve bu konuda yetkililerle görüşmelerin sürdürülmesine karar verince karşılarında bir farklı bir hareket başlatır. Sürekli olarak iki parti arasında gelip giden tartışmalar. Tabii 1950'den sonra dönem değişir. İktidar muhalefet, muhalefet iktidar olur. Demokrat Parti verdiği sözleri tutmak üzere 1950'den başlayarak çok yoğun bir çaba içine girer. 8-10 tane de dış krediyle yapmak üzere teklif vardır. Amerikalılar limanı yapmak isterler. Fransızlar yapmak ister. Almanlar bir teklif verirler ama tercih Hollandalılardan yana kullanılır. Ve gerçekten Hollanda yer teslimi 1954'te yapılır. Yani o dönemin şartlarıyla bugün halen daha bir rıhtımı uzatmak için 2 sene zamanın gittiğini düşünecek olursak koca 1000 dönümlük bir alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en derin, en uzun rıhtımlarına sahip limanını 4 yıl içinde bitirir Hollandalılar. İnanılmaz bir şeydir o. Sanıyorum dünya literatürüne geçecek de bir hızda bitirirler 1954'te. Şimdi belediye bunun neresinde? Müfide İlhan diye bir
1: Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.
7: İlk kadın belediye başkanı olmasının ötesinde çok önemli özellikleri var Müfide İlhan. Müfide İlhan babası yüzbaşı Nafiz Congbayır'ı Mustafa Kemal'in de katıldığı Congbayır'ı muharebesinde şehit düşer. Şehit düşünce amca sahip çıkmak zorundadır yeğenlerine. Amca kim? Amca Feyzi Çakmak. Mareşal Feyzi Çakmak. Kızı çocuklarından farklı olarak İstanbul'un o tarihte en iyi kız okulu Kandilli kız okulunda okutur. İlkokulu, ortaokulu bitirir. Ankara'da çok iyi liselerde okumasını sağlar. Arkasından bir Almanya macerası vardır Müfide'nin. Almanya'da gider, çocuk rehabilitasyonu üzerine eğitim görür. Sonra gelir 1937'de Hitler dönemi başlamıştır. Almanya artık yabancılar için yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Tıpkı pek çok bilim insanının kaçtığı gibi Müfide de o sırada ikinci evliliğini yapmak üzere tanıştığı Faruk İlhan var. Faruk İlhan'la Türkiye'ye dönerler. Türkiye'ye dönerler, Ankara'da bir kreş denemesi yapar. Başarısız olur. Faruk İlhan baba Mersin'de eski belediye başkanlığı yaptığı da iddia edilir ama ben bütün araştırmalarımda bulamadım öyle bir kayıt ama Faruk İlhan önemli bir figür. Önemli bir doktor o tarihte. Nitekim bir süre sonra Afganistan'dan profluk titriyle transfer teklifi alır. Faruk İlhan'ın muayenehanesi şeyde İçe Sanat Kulübü'nün altına doğru inersin. Tabii eski Mersin evleri bitti orada. Bir sürü evet. Saçma sapan inşaatlar yapıldı. Oradadır. Müfide ile beraber şeye giderler. Afganistan'a gider. Ama nasıl bir Afganistan'a yolculuk? Mersin'den çıkarlar trenle şeye giderler. İşte Bağdat Ekspresi ile Bağdat'a giderler. Bağdat'tan Basra'ya inerler. Basra'dan Kızıldeniz'den gemiye binerler. Pakistan, o sırada Pakistan yok. Bengaldeş'te yok. Tamamı Hindistan'a bağlı. Karachi Hindistan limanı. Şu anda Pakistan'ın en önemli limanı. Pakistan'a çıkarlar. Ve Pakistan'dan karayoluyla taş devri yaşayan Afganistan'a giderler. Afganistan'da Kabil Hastanesi'nde çok önemli rol üstler. Hastane başhekimi olur Faruk İlhan. Ve orada aşağı yukarı 5-5,5 yıla yakın bir zaman ayrılmıştır onlara. Ancak İkinci Dünya Savaşı çok ağır koşullarda devam ederken artık orası da yaşanması hale gelir. Bir yandan Pakistan'da iç isyanlar falan patlamıştır. Geri dönmeye kalkarlar ama o güzergahı kullanamazlar. Daha önce anlatmıştım sanıyorum. 7 çocuk, karı koca bir arabayla bütün o çölleri falan aşarak Afganistan, Pakistan, İran, Gürbulağa gelirler. Geldikten sonra Müfide İlhan Mersin'e yerleşme kararı alırlar. Artık dinleneceklerdir. Yani karı koca yeterince yorulmuşlardır. Faruk İlhan doktorluğa devam eder ama Müfide İlhan o sırada transfer teklifi alır. Demokrat Parti kurulmuştur. Biraz amca Feyzi Çakmak da Demokrat Parti'den yanadır CHP'ye karşı. Bunun üzerine teklif alır Müfide ve Demokrat Parti'nin umumi katibi olur. Yani genel sekreteri. Şimdiki sekreterlikler gibi değildir. Çok önemlidir genel sekreterlik. Yani partiyi evirip çeviren parti il başkanından çok genel sekreterdir. At sırtında dolaşır. Kampanyayı ev ev, hane hane, insan insan birebir temas ederek, ki şimdiki araba konforu, yollar falan yok.
1: Teknoloji yok.
7: Hep örneğini veririm. Namrundan Gözne'ye, Gözne'den Fındık Pınarı'na eşek, at ne bulursa onunla dolaşarak bir kampanya yürütür. 1946'da gerçekten emeğin hakkını alır Demokrat Parti. Tulum çıkarır Mersin'de. Ki örneği yoktur Türkiye'de o tarihte. Daha önce anlatmıştım. Açık da kullanırsın oyu, sayım gizli, öyle bir seçim. Ona rağmen Mersin'i kazanır Demokrat Parti. O seçimin kazanılmasında Müfide İlhan'ın inanılmaz rolü vardır. Dün paylaştım sosyal medyada, bir atışması vardır. Yeni Mersin gazetesinde Dalgıner diye bir rumuzla yazı yazan, aslında ironi yapar Dalgıner. Der ki yazdığı mektupta, haftada bir gün Biranşehir köyünden yazar. Biranşehir çok uzaktır Mersin'e. Şimdiki bahsettim, yani Biranşehir şeyden de yakındır. Mezitli'nin Mersin'e en yakın yeridir. Mezit Deresi'nin doğusu, doğusuyla batısı arasındaki mahalle şeydir, Biranşehir mahallesidir. Sonra şeye gideriz, harabelere falan varırız. Oradan bir mektup yazar. Ya burada der, kahvede millet limon, portakal, narenciye sorunlarını tartışırken şimdi de gündemlerinde bir Müfide gündemi çıktı. Sen çok cevval biriymiş, senin neyine gerek, git evinde otur. Hamurunu yoğur, çocuk doğur, dik işini dik. Bunun üzerine şey de cevap verir ona Müfide İlhan. Çok önemli bulduğum için getirdim notunu. Der ki, evimin dikişini ben dikiyorum. Örgüsünü de ben örüyorum. Hatta elektrik tamirlerini ve ufak tefek marangozluk işlerini de kendim yapıyorum. Dalgıner, Dalgıner şeyin adı, o mektubu yazanın. Sizde bir unumu eledim, eleğimi astım düşüncesi var. Oysa ben ölünceye kadar eleğimi çalıştırmak kararındayım. Asla neyime lazım diyemem. Evimin dikişini ve sonunu şöyle bağlar. Siz kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi köye sokulmuş, ara sıra başınızı çıkararak şehirdeki tanıdıklarınıza mektup yazıp afyonkeşler gibi kendi içinizde hülyalara dalıyorsunuz. Ben o değilim.
1: Cevabı da manidar.
7: Derken 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasi tarihinin en ciddi kırılmasıdır. Yani o kadar ciddi bir kırılmadır ki, hani 1983'te Anavatan Partisi gelerek mevcut bütün partilerin yerine çok ciddi bir atılım yapar. 2002'de AK Parti'nin gelişi bir kırılmadır Türkiye'de. Ciddi kırılmalardır bunlar. Ama 1950 demokrasi tarihinde gerçekten en önemli kırılmadır. İki parti içinde. Demokrat Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bütün Türkiye'deki siyaset dizaynı, siyaset yapısı, siyaset mimarisi tek parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerine kurgulanmıştır. Düşünebiliyor musun? Mesela 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince en ciddi tartışma, halk evi kimin? Halk evi kimin? Refik Koraltan der ki ya burası halkın parasıyla yapıldı. Tabii ki halkın. Cumhuriyet Halk Partisi der ki burası bizim paramızla yapıldı. Bizim. Ve ortaya çıkar ki mesela Mersin'deki halk evinin boşaltılma kararı alınır. Ortaya çıkar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetim kadrosu, il, ilçe teşkilatları her şeyle halk evinde çalışıyorlar. Kendilerine yer bulmakta zorlanırlar. Çok basit bir örnek ama ciddi bir örnek. Bütün polis teşkilatı, adliye teşkilatı, sağlık teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre dizayn edilmiş ne kadar devlet kadrosu varsa tümüyle değişir. Mesela o tarihte çok fazla konuşulmaz ama bir şey söyleyeyim. Mirdengir Fırat'ın babası Ali Fırat, Demokrat Parti'nin en önemli, Mersin'deki en önemli isimlerinden birisi. Tüccar kulübünde sevinçlerini ortaya koyarlarken CHP zamanından kalma bir emniyet müdürü vardır. Henüz daha tayinler ya falan tam olarak çıkmamıştır. Emniyet müdürünü tokatlar Tüccar kulübünde. Müfide İlhan'ın anlatılması gereken bir başka özelliği daha var tarihe not düşmek için. Yolsuzluklarla amansız bir mücadeleye tutuşur. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu yönetimindedir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı efsane vali Tevfik Sırgür'ün eşidir. Ve Şefik Ergündüz diye de bir yine efsane bir milli eğitim müdürü. O zaman milli eğitim müdürleri neyse bilmiyorum ama mesela adamın Seyhan milli eğitim müdürü iken bağımsız milletvekili adayı olur. Konya'da çok önemli işler yapar. Mersin'de de Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı valinin eşidir. Şeyin eşi
1: Tevfik Sırgür'ün.
7: Tevfik Saadet Gür. Buna karşı Şefik Ergündüz'dür fiili olarak Çocuk Esirgeme Kurumu. Ve yönetimde de şey var. Müfide İlhan var. Müfide İlhan yolsuzluklarla ilgili durmadan makaleler yazar, haberler yaptırır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda nasıl yolsuzluklar yapıldığını, Şefik Ergündüz'ün bunun üzerine bir şekilde Mersin'den Konya'ya tayini çıkar. 23 imzalı bir öğretmenler bildirisi, hüngür hüngür ağlayan, işte Şefik Ergündüz Mersin'de şunları yapmıştı, bunları yapmıştı, şu kadar başarılıydı, sen niye bu adamı yedin diye Müfide İlhan'a olmadık açıklamalarla bir bildiri yayınlarlar gazetede. Müfide İlhan altta kalmaz. Müfide İlhan o şeye karşı tutar cevap verir. Der ki imzası olmayan 23 tane öğretmenden bahsediyorsunuz. Sanki bütün Mersin öğretmenlerini bunlar temsil ediyormuş gibi. Bunlar organize bir halde tamamen Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı bir bildiridir. İsimleri çıkın açıklayın ben ona göre size 26 değil 136 tane öğretmenin bu yolsuzlukla ilgili ve Milli Eğitim Müdürü'nün yaptıkları ile ilgili tam aksine şeyler söylerim der. Ve 1950'de 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir zaman sonra bu sefer yerel seçimler yapılır Eylül ayında. Aradan çok az bir zaman geçmiştir ama çok önemli bir şey değişmiştir. Artık devlet CHP'nin devleti değildir. Devlet yavaş yavaş yerleşmeye çalışan Demokrat Parti'nin o tarihte bir de Türkiye'de o kadar ağır baskılarla karşılaşmıştır ki demokrasi iyi isteyenler, özgürlükleri isteyenler, hak ve özgürlükleri, adaletin sağlanmasını isteyenler Demokrat Parti'yi kurtarıcı olarak görürler. Nazım mesela Demokrat Parti'nin kazanması için mücadele eder. Çünkü cezaevinden çıkmasını sağlayacak parti odur. Eylül ayında yapılan seçimlerde aslında Mersin'i ayna tutacak bir şey başlar. O tarihte bir meclis şeyi vardır. Meclis portföyü vardır. Meclis profili vardır. O meclis profilini okumak istiyorum. Çünkü Mersin'in Türkiye'deki bütün illerden farklı nasıl bir kozmopolit yapıya ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bir defa Demokrat Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kadın adaylar vardır. Tıpkı 1930'daki, daha önce anlatmıştım, o 1930 seçimlerinde Zekiye Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan aday olduğunu, karşısında da yine Serbest Fırka, aslında Serbest Fırka Demokrat Parti'nin bir yerde, Demokrat Parti Serbest Fırka'nın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan intikamıdır. Serbest Fırka kapatılmıştır bir sene sonra. Tekrar Serbest Fırka yerine Demokrat Fırka'nın ya da Demokrat Parti'nin gelişi aslında bir yerde o halk hareketinin farklı bir yansımasıdır. Nitekim Serbest Fırka'ya omuz verenlerle, burjuvaziyle Demokrat Parti'ye omuz veren burjuvazi hemen hemen aynı karakterdedir. Okuyayım. Müfide İlhan, Edmond Barbour. Ben Edmond Barbour'u tanıdım. Edmond Barbour'la hatta ortaklık da yaptık. İhracatçıydı. Harnup ihracatında beraber çalıştık. Zeki Budur. Zeki Budur sonra olaylarda öldürülecektir. Hükümet konağı önünde öldürülecektir. Lütfü Budur'un falan abileridir. Önemli bir Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden birisidir. Aziz Atınç, Nazif Arısoy, Hayri Atahan, Sabri Poda, İsmail Safa Çiftçi, Emin Taylan, Ali Şaman, Şükrü Sümen, Fethi Elgün, Münir Serin, Arap Çalışkan, Zeki Ayan, Fahri Merzeci, Tahir Menemenci, Ahmet Gürsoy, Şakir Tunç, Mehmet Buğdaycı, Nikola Salim. Demokrat Parti'nin listesi bu. O tarihte halk belediye başkanını seçmiyor. Belediye meclisini seçiyor. Belediye meclisi kendi içinden belediye başkanı seçiyor. Doğrudur, yanlıştır. Sistem olarak onun da avantajları vardır. Bugün halkın da seçmesi, belediye başkanını seçmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu savunulur. Mesela şu anda Odalar Birliği'nde en ciddi tartışma konularından birisi komitelerin meclisi oluşturması, meclisin de Ticaret Sanayi Odası Başkanı ya da Ticaret Odası Başkanı seçmesiyle ilgili pek çok tartışma var. Üye seçsin derler. Haklıdırlar. Yani üye çoğunluğuna kim sahipse odayı temsil yetkisi de onundur. Diğerleri pek çok ayak oyunlarına,
1: pazarlıklara dönüyor maalesef.
7: Pek çok pazarlığa dönüyor.
1: Evet.
7: İşte mecliste sen beni destekle, ben seni yönetime alayım hikayeleri. Onda öyle bir şey yoktur. Neyse odur. Şimdi 9 Eylül 1950'de parti binasında İsmail Çiftçi'nin başkanlığında meclis toplanır. Mecliste gizli oylamayla 27 kişilik meclisin 25'inin oyu, ki meclis üye oylarına baktığım vakit Müfeyde İlhan mesela 6300 oy alıyor. Emin Taylan 6326 oy alıyor. Yani Müfide İlhan'dan daha yüksek oy. Ama oy birliğiyle karar verilen onca emeğe, çabaya karşı Müfide İlhan'dır. Müfide İlhan belediye başkanı seçilir. Fakat parti içinde kaynamalar başlar. Demokrat Parti içinde. Sebep de şudur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde belediye kadroları partililerle doldurulmuştur. Demokrat Parti iktidara geldiğine göre artık Demokrat Parti'nin kendi kadrolarının yer alması istenir. Oysa Müfide İlhan sadakata değil liyakata önem vererek belediyenin, evet bir takım partililerin çıkarılması gerekir belediye kadrolarından, ama mutlaka liyakat sahibi olan insanların da görevinin devam etmesini savunur. Fakat bu parti içinde ciddi çatışmalara, ciddi çekişmelere yol açar. Müfide İlhan'ın seçilmesi şu bakımdan çok önemli. Sadece Türkiye'de ses getirmez ilk belediye başkanı olarak seçilmesi. Yabancı dil itibariyle Alman radyoları gelir, daha seçildiği gün onunla röportajlar yaparlar. Yetmez, BBC'ye konuk olan ve Mersin'i anlatan ilk ve son isimdir belediye başkanı olarak Müfide İlhan. BBC'ye konuk olur. Fakat parti içinde ayak oyunları bir türlü bitmek bilmez. Fahri Merceci'nin çevresinde bir şey oluşur, bir muhalefet çizgisi oluşur. Beklentilerini karşılamadığı için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nın kendi teşkilatlarının beklentilerini karşılamak üzere bir plan hazırlanır. O plan çerçevesinde her sene belediye bütçesi görüşülür. Bugünlerde de öyledir. Belediye bütçeleri çok önemlidir. Belediye bütçesi onaylanmadığı takdirde belediye başkanı görevini sürdüremez. Şu andaki yetki karmaşası çerçevesinde gerçekten belediye meclisi belediye bütçesini onaylamazsa ne olur bakmak lazım. Ama o tarihte ciddi bir sorundur. Ve belediye bütçesini onaylamayınca, belediyenin geçmiş bütçesini ibra etmeyince meclis, ki Demokrat Parti oylarıyla Cumhuriyet Halk Partililer evet verirler Müfide İlhan'ın bütçesini onaylarlar, geçmiş bütçesini ibra ederler. Demokrat Partililer ibra etmez. Ve plan adım adım yürürlüğe koyulur.
1: Aslında orada tabii yine baktığınız zaman Müfide İlhan çok güçlü bir karakter ve birçok kişinin de canını sıkmıştır. O yüzden nereye gelirse gelsin, hangi göreve gelir gitse gelsin, mutlaka onunla ilgili böyle bir hesaplaşma hali de vardır aslında.
7: Bir de yaşını söyleyeyim sana, belediye başkanı seçildiği yaş çok ilginç. 27 yaş.
1: Çok genç.
7: 27
1: o
7: yaş.
1: O kadar yani mücadelelerden gelmiş.
7: 5,5 yıl Afganistan.
1: İkinci evliliği.
7: İkinci evlilik, 7 çocuk ve 27 yaşında.
1: Çok ama gerçekten güçlü bir karakter. Mersin'in bence en önemli figürlerinden birisi
7: mutlaka
1: haline gelmiş.
7: Mutlaka konuşulması, yani yazıldı, çizildi. Birkaç Müfide İlhan'la ilgili araştırma kitap haline de getirildi. Ama keşke Müfide İlhan'ın kendisinden dinleseydik bütün bunları. Uzunca sürede yaşar. Yine Müfide İlhan'la ilgili bir anekdot. 1951'de Demokrat Parti'den sakıt hale getirilince, ha meclis onaylamaz da ne olur? Görevden alınması için İçişleri Bakanlığı kararı lazımdır. Karar İçişleri Bakanlığı'na gider. İçişleri Bakanlığı bir süre o kararı tutar orada. Hı hı. Uygulamaya koymaz. Ama Refik Koraltan üzerinde o kadar çok baskı yapar ki Mersin Teşkilatı, Refik Koraltan Müfide İlhan'ın görevden alınma kararını koltuğun altına koyar. Kime çıkar? Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın resmi gazetede yayınlanan onayıyla görevden alındığı ilan edilir.
1: Aslında yani, kimse bunu da yapmak istemez yani o tabloda.
7: Kolay kolay ama alınır görevden. Alındıktan bir süre sonra şey kurulur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Sonradan bugünkü MHP'nin yerini alacak olan şeydir, partidir. O partide il başkanlığı teklif edilir. O partide çalışır. 1961 seçimlerinde o partiden milletvekili adayı olur. Yani ölünceye kadar siyasetin içindedir Müfide İlhan. Ve gerçekten Mersin'in hafıza sorunu var dediğimde, Müfide İlhan'ı bilmeyen bir Mersin, Müfide İlhan'ın adını anmayan bir Mersin, Müfide İlhan'ın sadece bir mahalleye adını vererek geçiştiren bir Mersin, ki Fuat Morel'e de Mersin mahalle ismi vermiş, Müfide İlhan'a da mahalle ismi vermiş. Fuat Morel Müfide İlhan'ın talebiyle 1950'de oluşan Mersin Belediye Meclisi soruşturma açar yolsuzluklarla ilgili, Fuat Morel'le ilgili. Ha sonuçlanır sonuçlanmaz, o ayrı bir tartışma konusudur. Ama Müfide İlhan'ın geçmiş diğer belediye başkanlarıyla aynı kefeye koyulup sadece bir mahalle adının verilmesiyle yetinilmesi gerçekten ahde
1: ve İşte onu söyleyeceğim. Yani çok güçlü bir figür ve Mersin'in bence çok yeterince tanlayamadığı bir figür. Mutlaka örnek alınması gereken ve çok başarılı hikayeleri olan, mücadeleci yapısıyla mesela birçok kişiye örnek olabilecek bir karakter.
7: Kesinlikle, yani at sırtında particilik yapmak nedir? 7 çocuk evde bekliyor.
1: Evet.
7: Diyor ki ben unumu da eliyorum, dikişimi de dikiyorum. Şimdi bazı dönemlerin koşullarını anlatmak bugünkü iklimde çok zor. Yani arabayla gidilebilen, rahatlıkla her yere ulaşılabilen, herkesin altında araba olan bir dönemden bahsetmiyorum. Mersin'de en fazla 15 tane araba vardır. Ve arabaların gidebileceği bir yol da yoktur. Yani Gözne'ye gitmek başlı başına bir işkence.
1: Mümkün değil o dönemin şartlarıyla. Kaç saatte gideceksin? Acayip yani bir ortam. Konu konuyu açacak. Yeni konuya girmeden önümüzdeki haftaya da yine inşallah devam ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
7: Yok yani böyle iki sanıyorum bu sezon için iki programımız kaldı.
1: Evet, evet.
7: Bir programda daha bir Mersin konuşuruz. Sonunda da bu yıl konuştuklarımızı bilirler, evet. Toparlarız.
1: Gerçekten sonra... çünkü çok keyifli konular. Eski Mersin ve eski Mersin'in o tarihinde yaşayan insanlar aslında bize önemli mesajlar da veriyor.
7: Kesinlikle. Yani mesela limanla ilgili anlattığım tartışmalar.
1: Evet.
7: Dejavu.
1: Kesinlikle. Yani bugün
7: o gün ne konuşulmuşsa alalım, bugün olduğu gibi konuşalım.
1: Bugünden hiçbir farkı yok. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği...

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238

0: Bunu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: rahmetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
6: Yaz

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

sözlerine. Her şey çok güzel olacak değil mi?